ölü kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Prevezen'in de aralarında bulunduğu Türk donanmasının seçkin platformlarıyla Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı insansız hava araçları 19 Ağustos Çarşamba günü İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda altın harfler standı, el yazması Kur'an-ı Kerimler, hat levhaları ve müzelik tıpkı basım nüshaları sanatseverlerle buluşturuyor. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Yeni Kapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde hikaye devam ediyor temasıyla kapılarını açtı. Abdullah Dideşen Türk'ün kişisel koleksiyon girişimiyle başlayan çalışmada Çad ve Nijerya gibi pek çok İslam ülkesinden toplanan orijinal yazmaların yanı sıra asıllarına uygun hazırlanan tıpkı basım nüshalar sergileniyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı Profesör Doktor Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfalarına taşıdı. Fransa'da gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde bazı adaylara yönelik Rusya kaynaklı dezenformasyon ve karalama kampanyaları yürütüldüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.400'e yükseldi. Ve son olarak spor. Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde yarışmalar 19 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'da başlayacak. Başkent Zagreb'deki organizasyonda erkeklerde müsabakalar 19-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi büyüklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan temsil edecek. Organizasyon tarihinde milli takım büyük erkeklerde 7 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Milli takım kafilesinde gençlerde ise Deniz Şükrüoğlu, Kaan Göktekin, Umut Öz, Yiğit Emre Gök ve Arben Erdem Gümüşlü yer alıyor.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Saat 5.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-33, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 22-34, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-29, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-30, Aydın 20-37, Denizli 22-35, Kütahya 16-32, İzmir 23-34, Manisa 22-37, Muğla 19-33, Uşak 17-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Burdur, Isparta ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 17-32, Hatay 24-32, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-34, Osmaniye 23-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 17-32, Çankırı 17-35, Eskişehir 17-33, Karaman 15-31, Kayseri 15-30, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-32, Konya 19-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 13-29, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 16-33, Bolu 15-29, Düzce 18-33, Karabük 15-33, Kastamonu 13-31, Zonguldak 19-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Rize ve Artvin çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 18-28, Bayburt 11-27, Çorum 16-31, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-28, Ordu 20-28, Rize 20-29, Samsun 21-29, Sinop 21-30. Tokat 19-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 16-34, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 16-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-35, Kars 10-27, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 17-34, Şırnak 22-33, Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-36, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 21-37, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 23-36, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyinde güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada katil Netanyahu liderliğindeki yönetimin tüm bölge için kaos ve katliamdan başka bir anlam taşımadığını ifade etti. İsrail yönetiminin iç siyasette sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef aldığını belirten Çelik şunları kaydetti. Katil Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alan söylemlerine ilişkin bu şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır, dedi. Türkiye, yapay zeka çağında verisini korumak, hesaplama altyapısını geliştirmek ve kendi modellerini üreterek geleceğin karar alma süreçlerinde söz sahibi ülkeler arasına girmek için düğmeye bastı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haziran ayında duyurulan 2026-2030 dönemine ilişkin Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet temasıyla yayımlandı. Eylem planıyla 4 eksen altında 16 öncelikli eylem belirlendi. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 kişiden 53'ü tutuklandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeni Amerikan toprağı şeklinde gösteren paylaşımına tepki göstererek Trump'ın Boğaz'a ilişkin yanılgısının yakında düzeltileceğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu İspanya ile Fas arasındaki işbirliği sayesinde hafta sonu Sebde'ye yönelik yeni düzensiz sınır geçişi girişimlerinin engellendiğini ancak bölgede kalan birkaç bin düzensiz göçmenin geri gönderilmesini beklediğini bildirdi. Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası verildi. Ve son olarak spor. Trendyol 1. Lig playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü sezonun ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı. Çorum temsilcisi ligin ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki önlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 18-35, Bilecik 18-33, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-33, Kocaeli 22-34, Sakarya 19-33, Tekirdağ 20-29, Yalova 21-29 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla Denizli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 17-30, Aydın 20-37, Denizli 22-35, Kütahya 16-32, İzmir 23-34, Manisa 22-37, Muğla 19-33, Uşak 17-30 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Burdur, Isparta ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-35, Antalya 25-33, Burdur 17-32, Hatay 24-32, Isparta 16-31, Kahramanmaraş 22-36, Mersin 26-34, Osmaniye 23-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 17-32, Çankırı 17-35, Eskişehir 17-33, Karaman 15-31, Kayseri 15-30, Kırıkkale 18-32, Kırşehir 16-32, Konya 19-33, Nevşehir 15-29, Niğde 16-31, Sivas 13-29, Yozgat 15-29 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 16-33, Bolu 15-29, Düzce 18-33, Karabük 15-33, Kastamonu 13-31, Zonguldak 19-28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 19-34, Artvin 18-28, Bayburt 11-27, Çorum 16-31, Giresun 21-29, Gümüşhane 14-28, Ordu 20-28, Rize 20-29, Samsun 21-29, Sinop 21-30. Tokat 19-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 12-31, Ardahan 9-24, Bingöl 16-34, Bitlis 13-28, Elazığ 18-35, Erzincan 16-29, Erzurum 10-27, Hakkari 17-31, Iğdır 20-35, Kars 10-27, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 17-34, Şırnak 22-33, Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 22-36, Batman 18-36, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 21-37, Kilis 21-36, Mardin 23-34, Şanlıurfa 23-36, Siirt 22-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Operasyonu arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, TCG Anadolu, TCG Heybeliada, TCG Derya ve TCG Prevezen'in de aralarında bulunduğu Türk donanmasının seçkin platformlarıyla Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı insansız hava araçları 19 Ağustos Çarşamba günü İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 8 ilde 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapılırken kota ve satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlenen 47 şüphelinin ifadeye çağrıldığı bildirildi. 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda altın harfler standı, el yazması Kur'an-ı Kerimler, hat levhaları ve müzelik tıpkı basım nüshaları sanatseverlerle buluşturuyor. Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Yeni Kapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde hikaye devam ediyor temasıyla kapılarını açtı. Abdullah Dideşen Türk'ün kişisel koleksiyon girişimiyle başlayan çalışmada, Çad ve Nijerya gibi pek çok İslam ülkesinden toplanan orijinal yazmaların yanı sıra, asıllarına uygun hazırlanan tıpkı basım nüshalar sergileniyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı Profesör Doktor Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfalarına taşıdı. Fransa'da gelecek yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde bazı adaylara yönelik Rusya kaynaklı dezenformasyon ve karalama kampanyaları yürütüldüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.400'e yükseldi. Ve son olarak spor. Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde yarışmalar 19 Ağustos Çarşamba günü Hırvatistan'da başlayacak. Başkent Zagreb'deki organizasyonda erkeklerde müsabakalar 19-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi büyüklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı ve Altan Doğan temsil edecek. Organizasyon tarihinde milli takım büyük erkeklerde 7 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Milli takım kafilesinde gençlerde ise Deniz Şükrüoğlu, Kaan Göktekin, Umut Öz, Yiğit Emre Gök ve Arben Erdem Gümüşlü yer alıyor.
0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Nikser yolunun 24 ve 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Nikser istikametinde iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Hayat

Bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Hayat aile.

Bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizlere yine eski bir hikaye derledik, toparladık. Çin'de geçen bir hikaye bu. Altın meyve veren bir tohumun hikayesi ve çok ibretlik bir kıssa. Bir zamanlar Çin'de bir adam o kadar aç ve bitkin düşmüş ki artık derisi kemiğine yapışmış. Açlıktan nefesi kokuyormuş. Dayanamamış, tam bir tarlanın, bağın, bahçenin önünden geçerken bir armut çalmış. Bahçenin sahibi hemen yakalamış adamı. Yakaladığı gibi de doğru cezalandırılması için imparatorun karşısına çıkarmış. Hırsız ezilmiş, büzülmüş, utanmış. İmparatoru görünce ona şöyle demiş: "Değerli efendim, o kadar açtım ki dayanamadım, çaldım ve yedim. Bir armutçuk. Beni affetmeniz için yalvarıyorum. Eğer affederseniz size paha biçilmez bir armağanım olur." İmparator bunları duyunca gülmüş. "Senin gibi birinde paha biçilmez ne olabilir ki?" Hırsız avucunun içindeki armut çekirdeğini uzatmış ve "Bu çekirdeği ekerseniz bir gün içinde altın meyveler veren bir ağacın yeşerdiğini göreceksiniz." Sözler sanki sihirliymiş. Aç adamın ağzından çıktığı anda her tarafı zenginlik ve ihtişamla doldurmuş. Herkes büyülenmiş gibi o ağacı düşlemeye başlamış. Hırsız avucunun içindeki armut çekirdeğini uzatmış ve "Bu çekirdeği ekin lütfen. Bir gün içinde altın meyveler veren bir ağacınız olsun istemez misiniz?" demiş yine. İmparator kahkahalar atıyormuş. "Ek o zaman. Ek de altın meyveleri görünce seni affedeyim." İşte bu söz üzerine yoksul adam başını geri eğmiş. Haşmetli, "Bu tohumu ben ekemem çünkü ben bir hırsızım. Bu tohumu ancak ömründe hiç çalmamış, başkalarına hiç haksızlık yapmamış, yalan söylememiş biri ekebilir. Tohum o zaman gücünü gösterir. Aksi takdirde onu ekeni zehirler, tarif edilmez acılarla öldürür. Sultan, bu tohumu ancak siz ve sizin soyunuzdan birisi ekebilir. Siz ekin lütfen." İmparator birden irkilmiş. Suratını asmış, bir süre düşünmüş. Sonra hırçın bir sesle, "Ben imparatorum," demiş. "Bahçıvan değilim. O tohumu haznedarıma verin. O eksi." Hemen haznedarı çağırmışlar ve hikayeyi anlatmışlar. Ama haznedar birden geri eğmiş başını. Yoksul adam tohumu haznedara uzatınca almamış. İmparatora dönüp itiraz etmiş koskoca haznedar. "Ben ekim biçim işlerinde çok beceriksizim efendim. Bu sihirli tohumu ziyan ederim. Bence bu tohumu sadrazamımız eksin." Öyle deyince haznedar hemen bir bahane bulmuş, bu görevi başkasına devretmiş. Sadrazam geldiği zaman hikaye ona da anlatılmış ama o da tohum ekmek istememiş. Bir bir orada bulunan herkes sudan sebeplerle tohum ekme görevinden kaçmışlar. Sonra imparator doğan sessizliğin içerisinde bir süre düşünmüş. Başı önünde haznedarına, sadrazamına, orada bulunan herkese tek tek bakmış. Bakışları öfkeliymiş. "Hadi bakalım, bu hırsız bahçıvana tohumun nasıl altın meyve verdiğini hep birlikte gösterip sevindirelim," demiş. Cebinden bir altın çıkarıp yoksul adamın tutması için atmış. Herkesin ceplerinden sessiz sedasız birer altın çıkarıp adama vermesini izlemiş. Sonra da gülmüş. "Bas git buradan be adam. Bugünlük bu ders hepimize yeter," demiş. O günlük o ders. Yani suçsuz, günahsız, hayatında hiç kimseye haksızlık etmemiş birisinin olması neredeyse imkansızmış. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu ibretlik kıssadan sonra dileriz altın meyveler veren bir tohumu ekebilecek kadar bir günah olasınız ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: Saat 7.
4: Şimdi hava durumu.
5: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, Diyarbakır 37, Batman 36, Gaziantep 37 derece. Mardin 34, Kilis 36, Siirt 35, Şanlıurfa 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 kişiden 53'ü tutuklandı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki büyümede yenilenebilir enerji öne çıkarken Haziran 2025-Haziran 2026 dönemindeki net kapasite artışının %88,1'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir ifadesini kullandı. Sayın dinleyiciler, Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52'lik doluluk oranına ulaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında olduğunu savundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde deprem nedeniyle ülkesine uygulanan ek gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını istedi. İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan E1 Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihaleyi yayımladığı bildirildi. Suriye Petrol Şirketi, Cepse gaz tesisinde gaz sevkiyatı sağlayan boru hattında meydana gelen patlamanın ilk incelemelere göre sabotaj kaynaklı olduğunu bildirdi. İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

ve spor UEFA operasyon direktörü Kevin Lamer, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı.

0: Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Dilovası Kavşağı kesimlerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarıldı. D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ile 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada, sen kimse tutmuyorsun. Evden oturuyordun.

0: Seyretme. Petronuz'da haberimiz yok. Sabah gelmiş pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun Petronuz'da bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi,

Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi,

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram

0: oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizlere yine eski bir hikaye derledik, toparladık. Çin'de geçen bir hikaye bu. Altın meyve veren bir tohumun hikayesi ve çok ibretlik bir kıssa. Bir zamanlar Çin'de bir adam o kadar aç ve bitkin düşmüş ki artık derisi kemiğine yapışmış. Açlıktan nefesi kokuyormuş. Dayanamamış, tam bir tarlanın, bağın, bahçenin önünden geçerken bir arpa çalmış. Bahçenin sahibi hemen yakalamış adamı. Yakaladığı gibi de doğru cezalandırılması için imparatorun karşısına çıkarmış. Hırsız ezilmiş, büzülmüş, utanmış. İmparatoru görünce ona şöyle demiş: "Değerli efendim, o kadar açtım ki dayanamadım, çaldım ve yedim. Bir armutçuk. Beni affetmeniz için yalvarıyorum. Eğer affederseniz size paha biçilmez bir armağanım olur." İmparator bunları duyunca gülmüş. "Senin gibi birinde paha biçilmez ne olabilir ki?" Hırsız avucunun içindeki armut çekirdeğini uzatmış ve "Bu çekirdeği ekerseniz bir gün içinde altın meyveler veren bir ağacın yeşerdiğini göreceksiniz." Sözler sanki sihirliymiş. Aç adamın ağzından çıktığı anda her tarafı zenginlik ve ihtişamla doldurmuş. Herkes büyülenmiş gibi o ağacı düşlemeye başlamış. Hırsız avucunun içindeki armut çekirdeğini uzatmış ve "Bu çekirdeği ekin lütfen. Bir gün içinde altın meyveler veren bir ağacınız olsun istemez misiniz?" demiş yine. İmparator kahkahalar atıyormuş. "Ek o zaman. Ek de altın meyveleri görünce seni affedeyim." İşte bu söz üzerine yoksul adam başını geri eğmiş. "Haşmetli, bu tohumu ben ekemem çünkü ben bir hırsızım. Bu tohumu ancak ömründe hiç çalmamış, başkalarına hiç haksızlık yapmamış, yalan söylememiş biri ekebilir. Tohum o zaman gücünü gösterir. Aksi takdirde onu ekeni zehirler, tarif edilmez acılarla öldürür. Sultan, bu tohumu ancak siz ve sizin soyunuzdan birisi ekebilir. Siz ekin lütfen." İmparator birden irkilmiş. Suratını asmış, bir süre düşünmüş. Sonra hırçın bir sesle, "Ben imparatorum," demiş. "Bahçıvan değilim. O tohumu haznedarıma verin. O eksi." Hemen haznedarı çağırmışlar ve hikayeyi anlatmışlar. Ama haznedar birden geri eğmiş başını. Yoksul adam tohumu haznedara uzatınca almamış. İmparatora dönüp itiraz etmiş koskoca haznedar. "Ben ekim biçim işlerinde çok beceriksizim efendim. Bu sihirli tohumu ziyan ederim. Bence bu tohumu sadrazamımız eksin." Öyle deyince haznedar hemen bir bahane bulmuş, bu görevi başkasına devretmiş. Sadrazam geldiği zaman hikaye ona da anlatılmış ama o da tohum ekmek istememiş. Bir bir orada bulunan herkes sudan sebeplerle tohum ekme görevinden kaçmışlar. Sonra imparator doğan sessizliğin içerisinde bir süre düşünmüş. Başı önünde haznedarına, sadrazamına, orada bulunan herkese tek tek bakmış. Bakışları öfkeliymiş. "Hadi bakalım, bu hırsız bahçıvana tohumun nasıl altın meyve verdiğini hep birlikte gösterip sevindirelim," demiş. Cebinden bir altın çıkarıp yoksul adamın tutması için atmış. Herkesin ceplerinden sessiz sedasız birer altın çıkarıp adama vermesini izlemiş. Sonra da gülmüş. "Bas git buradan be adam. Bugünlük bu ders hepimize yeter," demiş. O günlük o ders. Yani suçsuz, günahsız, hayatında hiç kimseye haksızlık etmemiş birisinin olması neredeyse imkansızmış. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu ibretlik kıssadan sonra dileriz altın meyveler veren bir tohumu ekebilecek kadar bir günah olasınız. Ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 8.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, Diyarbakır 37, Batman 36, Gaziantep 37 derece. Mardin 34, Kilis 36, Siirt 35, Şanlıurfa 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren de genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 kişiden 53'ü tutuklandı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki büyümede yenilenebilir enerji öne çıkarken, Haziran 2025-Haziran 2026 dönemindeki net kapasite artışının %88,1'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında olduğunu savundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde deprem nedeniyle ülkesine uygulanan ek gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını istedi. Suriye Petrol Şirketi, Cepse gaz tesisinde gaz sevkiyatı sağlayan boru hattında meydana gelen patlamanın ilk incelemelere göre sabotaj kaynaklı olduğunu bildirdi. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Dilovası Kavşağı kesimlerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya Hendek yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Özellikle yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredeceğini belirterek başlayalım programımıza. Açık bir 23-24 santigrat derecelik Ankara sabahından radyolarınıza ulaşıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün Ankara'da en yüksek sıcaklık değeri 32 santigrat derece olacak. Az bulutlu bir hava olmasını bekliyoruz. Rüzgarsa kuzeyden 13 kilometre hızla esecek. En kuvvetli esiği anda kuzeyden 13 kilometre hızla esmesini bekliyoruz diyelim. Batıyla başladık. Güneye gidelim uzmanımız Sayın Ferhat Kuloğlu Adana'da. Ferhat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Günaydın Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Ferhat Bey.
1: Hemen aktarıyorum. Bölge genelinde parçalı buluttu. Kahramanmaraş'ın Andırım ve Göksür ilçeleri, Osmaniye, Mersin ve Adana'nın kuzeyiyle Hatay'ın kıyı kesimlerinin bugün yerel olmak üzere sağanak ve gökyüzünü sağanak yağış geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarında 2 ila 4 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerinden hafif, ara sıra soğuk esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlayan hava durumları ve en yüksek sıcaklar şöyle. Adana parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yağışlı, en yüksek 35 derece. Mersin parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek 33 derece. Kahramanmaraş parçalı bulutlu 36 derece. Osmaniye parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yağışlı, en yüksek 34 derece. Gaziantep az bulutlu 38 derece. Kilis az bulutlu 36 derece. Ve son olarak Hatay parçalı bulutlu, en yüksek 32 derece bekliyoruz. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Ferhat Bey. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz sizlere.
1: Teşekkürler Deniz'de, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Ferhat Kuloğlu'ndan da 6. bölgemizin sorumluluk sahasına dair hava durumunu dinledik. İlk şarkı aramıza girelim, ardından buradayız.

Evet, trafikteki son durumla devam edelim. Bir önceki saate göre Ankara'da %107 oranında daha yoğun trafik. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise 84 kilometreye uzamış. Ana güzergahlarda şu an için havalimanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına trafik yoğun. Zamanlamalardan söz edelim Ankara için. NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne 20 dakikayı bulacak. 15 dakikalık süre Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine. Etlik Sapağı'ndan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne 10 dakika. 15'er dakikalık 3 farklı mesafeyi hızlı bir biçimde paylaşalım. Bağlar Caddesi Orhan Kavşağı'ndan Ümitköy Kavşağı'na, Harikalar Diyar Kavşağı'ndan Ayaş Kavşağı'na ve Ümitköy Kavşağı'ndan Migros Kavşağı'na kadarki mesafeler yaklaşık 15'er dakikalık süre zarfında şu an için kat edilebiliyor. Etlik Keçiören çıkışından İvedik çıkışına kadarki yaklaşık 4,5 kilometrelik mesafe 10 dakikalık süre zarfında kat edilebilecek başkent Ankara'da. İstanbul'a devam edeceğiz. Bir önceki saate göre değişiklikle başlayalım. Şu an için İstanbul'da trafik sıkışık. Bir önceki saate göre %56'lık yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 256 kilometre. Boğaz geçişlerinde Avrupa'dan Asya'ya 15, Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik sıkışık. Asya'dan Avrupa'ya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafik durma noktasında şu an için İstanbul'da. Zamanlamalarda yarım saatlik mesafelerle başlayacağız. Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine, Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya 25 dakikalık mesafeler, Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Park mevkiine, Seyran Tepe'den Gazi Osman Paşa Kavşağı'na 25 dakika, 20 dakikalık mesafelerle sonlandıracağız. Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye, Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne 20 dakika sürecek. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen trafikte seyir halindeyken cep telefonlarınızla ilgilenmeyin değerli dinleyenlerimiz. Çünkü trafikte kazaların yanı sıra yoğunluklara sebebiyet veriyoruz. Yoğunluk sebebiyle ilçe merkezleri ve büyük kent merkezleri daha da çekilmez hale geliyor diyelim ve Milliyet Gazetesi'nden başlıkla başlayalım. Şekerde acı oyun. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyon, halk sağlığıyla nasıl oynandığını da gözler önüne serdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın birçok içecek ve gıda ürününde kullanılan nişasta bazlı şeker, NBŞ üretimi ve ticaretinde kota ve iç piyasa satış sınırlamalarının ihlal edildiğini iddialarına ilişkin başlattığı soruşturmayı Adalet Bakanı Gürlek kamuoyuna açıkladı. 8 ilde 25 şirkete yapılan baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Nişasta bazlı şekerin farklı isimlerle faturalandırıldığı, iç piyasaya arz edilmemesi gereken ürünlerin bazı aracı firmalarla piyasaya sürüldüğü belirlendi. Bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin maltodekstrin, glukoz, nişasta, fruktoz ve benzeri adlarla gizlendiği ve faturadaki ürünle teslim edilen arasında farklılıklar bulunduğu tespit edildi. Neslihan Keskin'in haberi 8. sayfada yer buluyor. 5 ayrı suçlama var. Kotaya aykırılık ve kayıt dışı satış, yanıltıcı belge ve vergi kaçakçılığı, sahtecilik ve çift defter tutma, halk sağlığını tehlikeye düşürme, piyasa fiyatlarını etkileme suçlamaları 5 ayrı suçlamayı oluşturmuş. Nişasta bazlı şeker artırılması istenmiyor. Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Sağlık Bakanlığı'nın
nişasta bazlı şeker kotasının artırılmaması, bunun takibi ve sıkı denetimi yönünde tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. Nişasta bazlı şekere yönelik kota uygulaması, obezite riskine karşı tedbir ve şeker pancarı tarımının korunması gibi başlıca iki sebeple yapılıyor. Hangi ürünlerde bulunuyor başlığında ise gazlı içecekler, kolalar, meyve suları ve bazı alkollü içecekler, çikolata, bonibon, sakız, dondurma, helva, reçel ve marmelatlar, bisküviler, kekler, krakerler ve bazı hazır unlu tatlılar, ketçap, mayonez, hazır çorba ve salata sosları. Evet, çoğu yurttaş çoktandır bu yiyecek veya içecekleri tüketmemeye başladı, ülkemizde de diyebiliriz. Birçok hastalığa neden oluyor başlığında ise Sağlık Bakanlığı Ulusal Beslenme Konseyi Şeker Bilim Komisyonu Başkanı Profesör İlhan Satman, dünyada ve Türkiye'de aşırı nişasta bazlı şeker tüketiminin obezite, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları ve bazı kanser türleri başta olmak üzere birçok sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu belirtti. Tekrar edelim, hangi ürünlerde bulunuyor bilgisini bir kez daha hatırlatmakta, paylaşmakta fayda var. Gazlı içecekler, kolalar, meyve suları ve bazı alkollü içkiler, çikolata, bonibon, sakız, dondurma, helva, reçel ve marmelatlar, bisküviler, kekler, krakerler ve hazır unlu tatlılar, ketçap, mayonez, hazır çorba ve salata sosları da eklenmiş değerli dinleyenlerimiz. Vücudumuza, sağlığımıza özen göstermekte elbette fayda var diyelim ve kısa bir şarkı arasının ardından birlikteliğimiz sürecek.

0: saatlerimiz 8.40'ı gösteriyor değerli dinleyenlerimiz. Bugün özetleyelim bugünü. Yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, ayrıca Antalya'nın iç kesimlerinin yanı sıra Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Evet, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Rize, Mersin, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yanı sıra belirttiğimiz Samsun, Ordu, Trabzon, Antalya, Muğla, Doğu Karadeniz. Evet, bu son saydığımız bölümlerin ve illerin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer saymadığımız yurdun tamamı ise az bulutlu ve açık geçecek. Bugünden söz ettik, yarını da özetleyelim. Yarın yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi, evet, Akdeniz bölgesinin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak yarın. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Evet, Iğdır'dayız. Iğdır ve çevresiyle ilgili uzmanımız Sayın Aleyna Aymak telefon attığımızda. Aleyna Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydın. Bölgeler, son söz sizin. Buyurun.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sabah saatlerinden itibaren Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde ise gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 35, Kars 27, Ağrı ise 31 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle. Uzmanımız Sayın Aleyna Aymak, Iğdır ve çevresiyle ilgili son değerlendirmeleri bizlerle paylaştı. Evet, bugünü özetledik, yarından söz ettik değerli dinleyenlerimiz. Başkentin ve İstanbul'un trafikteki son durumundan da söz ettik. Gazetemizden başlıkları sürdürelim. İsrail askerinden Nazi yöntemi. Soykırımcı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde alıkoyduğu bir Filistinliği alnına 44 yazarak işaretlemesi tepki çekti. 44 rakamının Nazi Almanya'sında SS örgütünün kullandığı çift şimşek anlamına geldiği özel bir timin kollarının iç tarafına yaptırdığı dövme olarak biliniyor. ...11. sayfada... ...bu haberin ayrıntıları var... ...değerli dinleyenlerimiz... ...mecliste komşu oldular... ...başlığına geçmeden... ...Afyonkarahisar'a gidelim uzmanımız... ...Sayın Nurullah Halkan telefon attığımızda... ...Nurullah Bey günaydın... ...hoş geldiniz yayınımıza...
2: ...günaydın, hoş buldum Deniz Bey...
0: ...bölgede her son söz sizin... ...buyurun Nurullah Bey...
2: ...tabii ki hemen aktarayım... Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki ayrıntılara gelirsek, Afyonkarahisar az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 30 derece. Uşak az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 30 derece. Denizli az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 35 derece olarak tahmin edilmektedir. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirmelerimiz bu şekildedir efendim.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Nurullah Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
2: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz efendim.
0: Çok teşekkürler. Evet, uzmanımız Sayın Nurullah Halkan 5. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Evet, peş peşe bağlantılarımızı sürdürüyoruz programımızın ilk bölümünde. Gazete başlıklarıyla devam edelim. Elazığ'da şüpheli kadın cinayeti. Elazığ Meşeli köyünde ağla giren eşini kurt sanarak öldürdüğünü iddia eden 61 yaşındaki MK gözaltına alındı. İki gün önce ağla kurtların girdiğini görünce nöbet tutmaya başladığını söyleyen MK, ses gelmesi üzerine sesin geldiği yöne ateş ettiği sırada eşi Hasret K'yı yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü. Evet, kendisinden 10 yaş küçük 51 yaşındaki Hasret K'yı yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürmüş. MK. İsrail Suriye'de havaalanı vurdu başlığı. İsrail savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına 8 hava saldırısı düzenledi. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki askeri havaalanı 2013'ten beri kullanılmıyordu denmiş. Haberin ayrıntıları 11. sayfada yer buluyor Milliyet gazetesinde. Terörün sonbaharı başlığı var. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun dün resmi gazetede yayımlanmasıyla takip ve koordinasyon sağlayacak kurul resmen oluştu. Faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığındaki kurul yapacak. Süreç, Irak ve Suriye'de silahlı grupların feshi ve silahsızlandırılması çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülüyor. Aydın Hasan'ın haberi 9. sayfada yer bulmuş. Saronik Körfezi'nde can pazarı. Yunanistan'ın Saronik Körfezi açıklarında seyreden ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Keselli ile beraberindeki 9 kişiyi taşıyan lüks katamaran su alarak yarı batık hale geldi. Denizde dehşet dakikaları yaşanırken teknedekilerin imdadına ise Yunan sahil güvenliği ile bölgeden geçen lüks bir yatın ekipleri yetişti. 9 kişi ve kaptan kurtarıldı. Kenan Gürbüz'ün haberi 8. sayfada yer buluyor Milliyet gazetesinde. Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı. Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Lyon'u ağırlayan Fenerbahçe sahadan beraberlikle ayrıldı. 40. dakikada Openda'nın golüyle geriye düşen Sarı Lacivertli ekibimiz 47. dakikada Mason Greenwood'un muhteşem golüyle dengeyi buldu. Özellikle ikinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de Nene'nin bir şutu direkten döndü. Rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da denmiş. Evet, ilk yarıda da Sarı Lacivertlilerin pozisyonları vardı değerli dinleyenlerimiz. Özellikle Vedat Muriç'in kafa vuruşu direğin az farkla yanından dışarı çıkmıştı. Genduzi'nin adrese teslim, ortasında demeyelim, adeta asistinde desek daha doğru olacak. Evet, Fenerbahçe rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü oynayacak. Dün akşamdan da görüldüğü üzere Fenerbahçe'nin Olympic Lyon'u elemesi hiç de zor değil değerli dinleyenlerimiz. Uzun süren hasretin ardından Sarı Lacivertliler umuyoruz ki önümüzdeki çarşamba akşamı, gelecek hafta çarşamba akşamı Olympic Lyon'u deplasmanda eleyecektir diyelim. Ve başarılar dilekleriyle yapay zeka ordusu kuruluyor başlığıyla gazete başlıklarını sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı 2026-2030 konulu genelge resmi gazetede yayımlandı. Toplam 5 milyon vatandaşa yapay zeka farkındalığının kazandırılmasının amaçlandığı süreçte ekosisteme 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanıyla 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirilmesi planlanıyor. 5. sayfada haberin ayrıntıları kısa aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

0: Programımızın ilk bölümünün son telefon bağlantısı için Konya'dayız. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı telefon attığımızda. Meryem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Demir Bey, günaydın.
0: Günaydın. Bölgeye dair son söz sizin. Dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bugün havanın parçalama az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 33, Aksaray'da 32, Karaman ve Niğde'de 31 derece olması bekleniyor. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dileğiniz için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz. Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'dan 8. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. Şimdi güzel bir şarkıyla saat başına gideceğiz. En güncel hava durumu, deniz raporları, haberler ve karayollarının ardından programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla 9 haber kuşağının ardından sürecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 9.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, Diyarbakır 37, Batman 36, Gaziantep 37 derece. Mardin 34, Kilis 36, Siirt 35, Şanlıurfa 36 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Öğle 12'den gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 20 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 kişiden 53'ü tutuklandı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki büyümede yenilenebilir enerji öne çıkarken, Haziran 2025-Haziran 2026 dönemindeki net kapasite artışının %88,1'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devletimizin demir yumruğu, toplumun huzurunu bozmaya yeltenen karanlık güçlerin her daim ensesindedir ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında olduğunu savundu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde deprem nedeniyle ülkesine uygulanan ek gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınmasını istedi. Suriye Petrol Şirketi, Cepse gaz tesisinde gaz sevkiyatı sağlayan boru hattında meydana gelen patlamanın ilk incelemelere göre sabotaj kaynaklı olduğunu bildirdi. Ve spor, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Dilovası Kavşağı kesimlerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar bize kafada çarpıyoruz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik. Her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Bir kez daha merhaba değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızın ikinci bölümü 9 Haber Kuşağı'ndaki eşliğimizin ardından devam ediyoruz. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Cenk Balat. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. İlk bölümde olduğu gibi bu saat diliminde de yine bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimizle de telefon bağlantıları gerçekleştirip günün en güncel değerlendirmelerini 19 Ağustos Çarşamba gününe dair öğreniyoruz. Sağlıklı bir gün olması dileğiyle. Evet, programımıza başladığımız anda 23 santigrat derecelik hava sıcaklığı vardı. Şu an için 1 santigrat derece arttı hava sıcaklığı. Ankara'da açık 24 santigrat derecelik bir sabah yaşıyoruz şu an için. Bugün az bulutlu bir hava olacak. En yüksek sıcaklık değerinin 32 santigrat dereceye çıkmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzeyden saatte 13 kilometre hızla esecek değerli dinleyenlerimiz. Ve kıymetli bir bilgi paylaşalım. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Bu saat diliminin ilk telefon bağlantısı için Elazığ'a gidelim. Elazığ ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri uzmanımız Sayın İsa Şengül paylaşacak. İsa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın Deniz Bey, teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
0: Teşekkür ederiz İsa Bey. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dinliyoruz. Buyurun, söz sizde.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu geçeceği, hava sıcaklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde günün yüksek sıcaklıklarının Elazığ 35, Malatya 33, Tunceli ve Bingöl 34, Adıyaman 36 derece olması bekleniyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. Size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz güzel dilekleriniz için İsa Bey. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz. Uzmanımız Sayın İsa Şengül'den 13. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu öğrendik. Evet, şarkı arasına gideceğiz. Şarkının ardından başkentte olacağız. Ankara, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'nin hava durumunu sizlerle buluşturacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.

Basında Gündem programımızda bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Birazdan Ankara'ya gideceğiz. Öncesinde radyolarını elbet yeni açan dinleyenlerimiz vardır. Bugünü özetleyelim. Bugün yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü, yani yarın, yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Evet, bugünü ve yarını özetledik. Dilerseniz haftanın son iş günü, Cuma günü nasıl bir hava olacak paylaşalım. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Tekrar edelim. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 santigrat derece üzerinde seyredecek. Bağlantımız hazırlanana kadar dilerseniz gazetemizden başlıkları sürdürelim. Ekrana değil, çocuğunuza bakın. Norveç'te yapılan yeni bir araştırmaya göre anne ve babaların telefon başında geçirdiği süre çocukların dil gelişimini doğrudan etkiliyor.

0: Özellikle gün içinde saatlerce telefon kullanan ebeveynlerin çocuklarında kelime öğrenme ve dil gelişiminin daha yavaş olduğu belirlendi. Yalnızca çocuklar için değil, elbette günlük hayatta kullandığımız Türkçemize bağlı olarak da hepimiz kelime açısından, kelime sayısı açısından çok farklı sayılarda kelimeler, farklı kelimeler kullanıyoruz gün içinde. Bu konuda da özellikle yalnızca iletişim değil, kitap okumanın da önemli bir katkısı var. Okul çantası 2500 Türk lirasına dolacak başlığında yeni eğitim öğretim dönemi 14 Eylül'de başlayacak. Aileleri ise okul alışverişi telaşı sardı. Çanta, defter, kalem ve diğer temel ihtiyaçların oluşturduğu kırtasiye masrafı okul türü ve ürün tercihlerine göre önemli ölçüde değişiyor. Ancak ortalama ücretler 2500 Türk lirasından başlayıp 10 bin Türk lirasına kadar çıkıyor denmiş. Güvensiz kalemlikler için toplatma kararı. 7. sayfada haberin ayrıntıları, Kübra Köklü'nün haberi. Ankara'dayız, uzmanımız Sayın Perçin Dönmez telefon hattımızdaymış. Perçin Bey, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
1: Hoş bulduk Deniz Bey, günaydın.
0: Bölgeye değer son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Perçin Bey.
1: Tabii, aktarayım. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: Ankara 32, Çankırı 35, Kırıkkale 32, Bolu 29, Zonguldak 28, Düzce, Bartın ve Karabük 33 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Perçin Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Deniz Bey. Biz de ekipçe iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok naziksiniz. Teşekkür ederiz. Uzmanımız Sayın Perçin Dönmez'den de en fazla elimizin sorumluluk sahası başkent Ankara'dan en güncel değerlendirmeleri aldık. Evet, bağlantılarımız sürecek kısa bir aranın ardından.

0: iyi gösteriyor. Antalya'dayız, uzmanımız Sayın Murat Işık'ın telefon hattımızda. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Dikkatle sizi dinleyeceğiz, buyurun.
1: Tabii bugün bölge genelinde parçalı az bulutlu. Öğleden sonra iç kesimlerde yerel olmak üzere sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz. Sıcaklıklar genel olarak bölge genelinde yer yer 1 ila 3 derece artıyor bugün. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde sahil kesiminde güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şöyle: Antalya'da bugün 33 derece bekliyoruz. Muğla yine 33, Isparta 31 ve Burdur 32 derece. Denizlerimizde ise rüzgar kuzey ve batı öğle saatlerinde Antalya körfezinde güney yönlerden 2-4 kuvvetinde, dalga yüksekliği de yarım metreyle 1,5 metre dolaylarında olacak. Bölgeyle ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Yayına diliyoruz.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz. Uzmanımız Sayın Murat Işık'tan da son bilgilerini aldık. Dördüncü bölgemizin sorumluluk sahasının ardından gazetemize dönelim. Hürriyet gazetesinde o haritayı yırtan hamle. Türkiye, Fethiye-Kaş arasındaki bir bölgeyle Gökçeada çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan etti. Türkiye bu stratejik hamleyle Atina'nın Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek için bahane olarak kullandığı Sevilla haritasını yırtıp attı. Profesör Juan Luis Suarez de Vivero 2007 yılında bir Akdeniz haritası çizdi. Vivero'nun çalıştığı Sevilla Üniversitesi'nin adını taşıyan haritaya göre ülkeyi oluşturan her adanın kendi kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölgesi olabiliyor. Sevilla haritasının hukuki geçerliliği yok. Buna rağmen Yunanistan Ege Denizi'nde hakimiyet kurmak için haritayı fırsat olarak gördü. Sevilla haritasına sırtını dayayan Yunanistan, anakarası olmasına rağmen kendisini Japonya ve Filipinler gibi bir ada devleti olarak göstermeye çalışıyor. Türkiye ise önce Libya ile deniz yetki alanı anlaşması imzalayarak Atina'nın iddiasına önemli bir darbe vurdu. Şimdi de Ege'de iki stratejik bölgede Milli Deniz Parkı ilan ederek Sevilla haritası yok hükmündedir demiş oldu. Gökçe Aytulu'nun haberi 4. sayfada yer buluyor. Sevilla haritası Ege'yi Yunanistan'ın hakimiyetine veriyor, Türkiye ise sahilleri hapsediyor denmiş. Devam edelim. Atina'da fırtına endişesi. Türkiye'nin son hamlesi Atina'da depreme yol açtı. Yunan gazeteleri fırtına geliyor, Ankara sakin sulardan vazgeçti başlıklarını kullanırken iki ülke ilişkilerinde gerilimi bir dönemin yaklaştığını savundu. Evet, iki ülke ilişkilerinde gerilimli bir dönemin yaklaştığını savundu. Yunanistan uluslararası destek arıyor. Duygu Leloğlu'nun haberi. Miçotakis hükümeti Türkiye'ye karşı üç ayaklı strateji hazırladı denmiş. 15. sayfada Hürriyet gazetesinde. Okuyabilirsiniz diyelim ve yeni partili vekile bıçaklı saldırı başlığı var. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Meriç, eski Cumhuriyet Halk Partisi Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıyı kınayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi ve Adalet Bakanı Gürlek de soruşturma başlattıklarını açıkladı. Yeni Parti lideri Özel saldırıyı lanetledi.

0: Loyan Doğan 6. sayfada ayrıntılarıyla paylaşmış. Tazminatı nasıl alırım? Sorusu. Emekliliği beklemeden tazminatımı nasıl alabilirim? Ya da tazminatımı alabilir miyim sorusunu cevaplamış diyelim. Şekercilere soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı halk sağlığını tehdit ettiği iddiasıyla nişasta bazlı şeker üreten 25 firmaya soruşturma başlattı. ŞMS Kopuz Gıda Başkanı Şemsi Kopuz ifadeye çağrıldı denmiş. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın 27 Ağustos 2024 tarihli denetim raporu temel alınarak yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ildeki 25 şirkette arama ve el koyma işlemi yapıldı. 47 şüpheli bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme iddialarıyla ifadeye çağrıldı denmiş 5. sayfada haberin ayrıntıları. İstanbul'dayız, uzmanımız Sayın Gizem Demirtürk. Telefon attığımızda Gizem Hanım, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Deniz Bey, hoş bulduk.
0: Bölgeyle ilgili son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Gizem Hanım.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli 30-50 km saat olarak eseceği tahmin ediliyor. Bugün için illerimizde beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 31, Kocaeli 34, Sakarya 33, Edirne 35, Tekirdağ 29, Kırklareli 33, Yalova 29 derece olacağı tahmin ediliyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Batısı aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültüsü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra ise batısı, akşam saatlerinden sonra ise geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5 metre. Görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Gizem Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlık bir gün diliyoruz.
1: Rica ederiz. İyi yayınlar dileriz. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Evet, uzmanımız Sayın Gizem Demirtürk'ten de birinci bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili haberdar olduk hava durumundan. Birazdan devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Eskişehir'deyiz. Uzmanımız Sayın Suat Yıldırım. Telefon hattımızda. Suat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
1: Günaydın Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
1: Eskişehir bölge tahmin ve uyarı merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bu geceyi merkezlerinde gerçekleşen en düşük hava sıcaklıkları Eskişehir'de 16, Bursa'da 15, Kütahya'da 13, Bilecik'te 17 derece olarak ölçüldü. Bugün il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir, Bursa ve Bilecik'te 33, Kütahya'da 32 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeler aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler ve güzel dileğiniz için Suat Bey. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Sağlıklı bir gün dileğiyle. Uzmanımız Sayın Suat Yıldırım 3. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu paylaştı. Evet, bağlantılarımızı sürdürüyoruz. Gazetemize dönelim. Birazdan bir başka bağlantımız olacak. Türk Hava Yolları'na İngiliz övgüsü. İngiliz The Times gazetesi Türk Hava Yolları'nın Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiğini vurguladığı haberinde geçen yıl British Airways'den iki kat daha fazla yolcu taşıdığına dikkati çekti. Evet, British Airways'de bayrak taşıyıcı havayolu konumunda Türk Hava Yolları gibi. Değerli dinleyenlerimiz, Türk Hava Yolları da Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcı havayolu şirketi. Evet, 1933 yılında kuruldu Türk Hava Yolları. British Airways'in geçmişi de yine her zaman olduğu gibi elbette teknoloji de ister istemez savaşlara bağlı gelişiyor. Ne yazık ki ancak 1916 ve 1922 yılları arasında başlayan süreçte şirket olarak 1974 olduğunu hatırlıyorum. Evet, Türk Hava Yolları'nın da oldukça köklü bir bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olduğunu da hatırlatalım. Evet, bağlantımız hazırmış. Trabzon'a gideceğiz. Uzmanımız Sayın Beyza Çolak Öztürk telefon attığımızda. Beyza Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, günaydın.
0: Günaydın. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, yer yer altında olması beklenirken rüzgarların kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 28, Artvin 28, Giresun 29, Gümüşhane 28, Rize 29 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı, çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre. Görüşün ise iyi olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Beyza Çolak Öztürk, Trabzon ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri paylaştı. Hürriyet gazetesinden üst başlık haberleriyle devam edelim. Şampiyonlar Ligi rövanşı, Şampiyonlar Ligi rövanşa kaldı başlığı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u Kadıköy'de ağırlayan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Kanarya ikinci yarıya golle başladı. Henüz 47. dakikada Mason Greenwood'un muhteşem golüyle beraberliği yakalayan temsilcimiz, rakip kaleyi oldukça zorlasa da bir türlü golü bulamadı. 80. dakikada Nene'nin şutu yazık ki direkten döndü. Fenerbahçe Fransa'daki rövanş maçını kazanırsa 17 yıllık hasreti bitirip Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek denmiş. Süper Lig'de 4 dakika 18 saniye daha fazla futbol izledik. Murat Fevzi Tanırlı'nın haberi. Dünya Kupası ile birlikte gelen yeni kurallar topun oyunda kaldığı süreyi arttırdı. Futbol severler Süper Lig'in ilk haftasında ortalama 4 dakika 18 saniye daha fazla maç izledi denmiş. Evet, topun oyunda kalma süresinin yıllardır önemine vurgu yapan teknik direktörler vardı. Evet, topun oyunda kalma süresi dendiği zaman Sayın Aykut Kocaman akıllara geliyordu. Yaklaşık 15 yıl sonra böyle bir gelişme Türk futbolunda diyebiliriz. Evet, daha da artması dileğiyle daha fazla oyunda kalıp daha fazla taraftarın, daha fazla futbol severin tribünlere gitmesini sağlayacak. Daha fazla futbol severin ekranları başından Türk ligini daha keyifle, daha heyecanla izlemesini sağlayacak. Topun oyunda kalacağı süre, buna bağlı olarak biraz daha futbolcuların yerde yatma süreleri veya buna benzer out atışlarında özellikle kalecilerin baskı altındayken zamanı geçirmek üzere gerçekleştirdikleri biraz da tiyatro desek daha doğru olur. Bu tiyatroların daha da kısa süreceğinin anlamı şimdilik 5 dakikaya yakın bir süre. Bakalım ilerleyen sürede nasıl rakamlar dikkati çekecek. YKS'de yapay zeka full çekti. YKS'ye yerleştirme sonucuna göre 730.854 aday üniversiteli oldu. Yapay zeka odaklı programlar büyük rağbet gördü. Boş kontenjansa kalmadı. Haberin ayrıntılarını okuyacağız. Öncesinde Kayseri'ye gidelim. Hiç bekletmeyelim uzmanımız Sayın Hakan Kılıç telefon attığımızda. Hakan Bey günaydın. Hoş geldiniz elimize.
3: Günaydın. Hoş bulduk.
0: Bölge dersi dinleyeceğiz. Buyurun.
3: Teşekkür ediyorum. Bölge tahmin ve uyarı merkezimizde yapılan değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmekte olup bölgemizde rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini öngörmekteyiz. İl merkezlerinde beklediğimiz gün içerisindeki en yüksek sıcaklık değerleri ise Kayseri 30, Kırşehir 32, Nevşehir Sivas 29, Yozgat 28 derece olacaktır. Bölgemiz genelinden aktaracaklarımız bu kadardır.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir gün diliyoruz.
3: Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Uzmanımız Sayın Hakan Kılıç'tan da Kayseri ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri öğrendik. Son telefon bağlantımız için birazdan Erzurum'a gideceğiz. Erzurum öncesinde 7 şampiyonun tercihleri başlığı altındaki ayrıntıları paylaşalım. Yapay zeka mühendisliği, makine öğrenmesi, veri mühendisliği, robotik gibi programların kontenjanlarının tamamı doldu. Sınavdaki şampiyonlar ağırlıklı olarak ekonomi, tıp ve mühendislik bölümlerini tercih etti. YKS'nin 7 birincisi ODTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, Atatürk, Koç ve Bahçeşehir üniversitelerine yerleşti. Evet, yeni bir bölüm. Makine öğrenmesi değerli dinleyenlerimiz dikkatimi çekti. Zülal Atagün, Melike Çalkap'ın haberi 16. sayfada yer buluyor gazetede. 1 trilyon lira yapay zeka katkısı başlığını paylaşalım. Ayrıntıları okuyacağız. Öncesinde Erzurum'a gidelim uzmanımız Sayın Sedat Orhan telefon attığımızda. Sedat Bey günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın. Hoş buldum.
0: Siz ve çalışma ekibiniz nasıl bir rapor hazırladı? Dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Sedat Bey.
4: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinin aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, Rüzgarın ise batı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 10, Erzincan 16, Ardahan 9, Bayburt 12 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 27, Erzincan 30, Ardahan 24, Bayburt 28 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için ve güzel dilekleriniz için. Sedat Bey, biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir gün diliyoruz. Kolaylıklar dileğiyle. 1 trilyon lira yapay zeka katkısı başlığıyla Erzurum bağlantısına gitmiştik. Hemen ayrıntıları paylaşalım. En azından ana sayfaya taşınan bölümünü okuyacağız. 5. sayfada haberin ayrıntıları. Aysel Alp haberi. Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Plan döneminde ekonomide 1 trilyon liralık katma değer yaratılması hedeflenirken 10 bin yapay zeka uzmanı, 100 bin profesyonel yetiştirilmesi hedefler içinde yer aldı deniyor. 100 bin profesyonel de yetiştirilmesi hedefleri içinde yer almış kişi bazlı diyelim. Bir programın daha sonuna geldik. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Cenk Balat. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. 8 haber kuşağının ardından başlayan programımızda sizleri eşlik ettik. Programımız 2 bölümden oluştu. İstanbul'un ve Ankara'nın trafikteki son durumunu paylaştık. Bağlantılarımız oldu. Bölgesel tahmin ve uyarı merkezlerimizle gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarıyla yurdun dört bir yanından bilgileri sizlerle buluşturduk. Güzel şarkı aralarımız oldu. Saat başında burada olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Sibel Alaş'a kulak vereceğiz.

0: Saat 10. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, Diyarbakır 37, Batman 36, Gaziantep 37 derece. Mardin 34, Kilis 36, Siirt 35, Şanlıurfa 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla İllerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 kişiden 53'ü tutuklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52'lik doluluk oranına ulaşıldı. İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan E1 Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihaleyi yayımladığı bildirildi. Suriye Petrol Şirketi, Cepse gaz tesisinde gaz sevkiyatı sağlayan boru hattında meydana gelen patlamanın ilk incelemelere göre sabotaj kaynaklı olduğunu bildirdi. İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Ve spor, UEFA Operasyon Direktörü Kevin Lehmer, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympique Lyon'la 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Dilovası Kavşağı kesimlerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Mandercik çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çarşı, sen tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma.

0: devlet başkanımız Sıcağoğlu. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorunda bildiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Vin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel

0: Bütün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, bu sabah itibariyle yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 30 santigrat derece, Mersin Yenişehir 30, Antalya Finike, Hatay İskenderun, Muğla Fethiye 29 santigrat derece. Antalya Kaş, Mersin Anamur 28, İzmir Konak, Artvin Hopa 27 santigrat derece. Rize Merkez, Giresun Merkez, Muğla Datça, Van Gevaş, Ordu Altınordu, Muğla Bodrum 26 derece. Sinop Merkez, İzmir Dikili, Balıkesir Ayvalık, Samsun Atakum, Aydın Kuşadası, Trabzon Ortahisar, Çanakkale Merkez 25 santigrat derece. Van Puşba, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer, Çanakkale Ezine 24 derece. Bitlis Tatvan, Bitlis Adil Cevaz, İstanbul Tuzla 23 derece. Düzce Akçakoca 22, İstanbul Silivri, Bartın Güney 21 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 11. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, Diyarbakır 37, Batman 36, Gaziantep 37 derece. Mardin 34, Kilis 36, Siirt 35, Şanlıurfa 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren de genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir merkezli 19 ilde kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 kişiden 53'ü tutuklandı. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki kontenjanlarda %99,52'lik doluluk oranına ulaşıldı. İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan E1 Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihaleyi yayımladığı bildirildi. Suriye Petrol Şirketi, Cepse gaz tesisinde gaz sevkiyatı sağlayan boru hattında meydana gelen patlamanın ilk incelemelere göre sabotaj kaynaklı olduğunu bildirdi. İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Ve spor, UEFA Operasyon Direktörü Kevin Lehmer, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında konuk ettiği Olympic Lyon'la 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe turu rövanşa bıraktı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Temat yolunun İzmit Doğu Kavşağı ile Dilovası Kavşağı kesimlerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: açan. Meteorolojinin Sesi Radyosu. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 21, Atina sağanak yağışlı 35, Belgrad az bulutlu 31, Berlin sağanak yağışlı 22 derece. Helsinki sağanak yağışlı 14, Kiev, Moskova ve Londra sağanak yağışlı 25, Kopenhag sağanak yağışlı 18-31, Berlin sağanak yağışlı 22 derece. Helsinki sağanak yağışlı 14, Kiev, Moskova ve Londra sağanak yağışlı 25, Kopenhag sağanak yağışlı 18 derece.

0: Yaşlı 34, Varşova parçalı bulutlu 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Viyana parçalı bulutlu 32 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı 34, Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Astana sağanak yağışlı 22, Bağdat az bulutlu ve açık 43, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Bişkek sağanak yağışlı 33, Duşanbe az bulutlu ve açık 39, Kabil az bulutlu ve açık 35, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 50, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 44 derece, Riyad az bulutlu ve açık 46, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu ve açık 40, Taşkent az bulutlu ve açık 39, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Tokyo parçalı bulutlu 32 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 37, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parçalı bulutlu 20, Montreal parçalı bulutlu 24, New York parçalı bulutlu 33, Sydney sağanak yağışlı 18, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 27, Frankfurt parçalı bulutlu 31, Gümülcine ve Kırcıali sağanak yağışlı 30 derece. Köln sağanak yağışlı 22, Konrad parçalı bulutlu 26, Kösence sağanak yağışlı 26, Münih az bulutlu 28, Podgorica parçalı bulutlu 34, Selanik sağanak yağışlı 32, Taraklıya parçalı bulutlu 27, Şumlu ve Valkaneş sağanak yağışlı 27, Zenitsa sağanak yağışlı 29 derece. Gazi Mansur az bulutlu 33, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 31, Güzelyurt az bulutlu 34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kahramanmaraş Andır'ın Yeşilova 42 kilogram, Çankırı Ilgaz 27, Burdur Çaldır Söğüt 20 kilogram, Kastamonu Ilgaz 17, Antalya Korkuteli Beyiş 16, Ordu Kabadüz Çambaşı 15 kilogram, Sivas Zara, Artvin Kemalpaşa Köprücü, Gümüşhane Kelkit, Denizli Baklan, Giresun Bulancak Serpin 8 kilogram, Kilis Polateli, Trabzon Dernek Pazarı 5 kilogram, Isparta Sütçüler Beydili, Bayburt Aydıntepe 4 kilogram, Erzincan İliç, Çorum Büyük Gülücek, Karaman Ermenek, Hatay Payas 3 kilogram, Mersin Çamlıyayla, Rize Fındıklı Yeni Şehitlik 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri, iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli, insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri. Geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu. Derdi.

0: güzelim.
1: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36,

27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36,

34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, 34, en akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, kurtulcular yapılanmasına yönelik suç örgütü kurma ve çeşitli suçlardan yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre ise %18 arttı. Giresun'da küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle avladığı palamutlar tezgahlarda yerini aldı.

0: İki şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mehmet Arif Şefkatli'nin hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında olduğunu savundu. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu heyecanı yarın başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Kaan'la Jalgiris'i, Trabzonspor'sa Ferencvaroş'u saat 20'de konuk edecek. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Dilovası Kavşağı kesimlerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Samsun, Ordu ve Trabzon'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdumuzun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ordu ve Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Keşfi Diyar programında bu hafta Karadeniz bölgesinin doğu bölümünde yer alan zümrüt yeşili yaylaları, gür ormanları, tertemiz havası ve damakları şenlendiren lezzetleriyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden birisi Rize ilimizi tanıtacağız. Tarihi hakkında yeterli bilgilere ulaşılamayan Rize, 1204 yılında Trabzon İmparatorluğu'na bağlanmış, 1470'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. 18. ve daha sonraki yüzyıllarda yazılmış kaynaklarda Rize'de derebeylik yapmış Tuzcuoğulları ailesinden bahsedilmektedir. Rize, 19. yüzyılın ikinci yarısında Batum'un Ruslara bırakılmasının ardından Trabzon vilayetine bağlı Lazistan Sancağı'nın merkezi olmuş, Cumhuriyet döneminde ise il merkezi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 2 yıl süren Rus işgalinin ardından özellikle çay ekiminin yaygınlaşmasıyla önemli bir gelişme göstermiştir. Rize ilinin adıyla ilgili olarak değişik görüşler bulunuyor. Yunanca pirinç anlamına gelen risos, Rumca'da rıza olarak dağ

0: kestiği anlamında kullanılmıştır. Ayrıca Erzincan'ın Sakalar dönemindeki Eriza olan adının başındaki el sesinin düşmesiyle adaş olarak Rize içinde kullanıldığı ifade edilmektedir. Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Rize, batısında Trabzon, doğusunda Artvin, güneyinde Erzurum, güneybatısında Bayburt illeriyle komşudur. Kaçkar Dağları ile çevrili olan Rize, İstanbul'a 1147, Ankara'ya 820, Trabzon'a 79 kilometre mesafededir. Oldukça engebeli ve dağınık bir arazi yapısına sahip olan Rize'nin kıyı şeridinin uzunluğu ise yaklaşık 80 kilometredir. Kıyı şeridinde falezler ve taraçalar bulunur. Karadeniz'e sahili olan Rize'nin toplam yüz ölçümü 3920 kilometre olup, 2023 verilerine göre nüfusu 350.506 kişidir. Plaka kodu 53 olan Rize'nin merkez başta olmak üzere Çayeli, Ardeşen, Pazar, Güneysu, Fındıklı, İkizdere, Çamlıhemşin, Hemşin, Derepazarı, İyidere ve Kalkandere olmak üzere 12 ilçesi bulunuyor. Nüfus yoğunluğu bakımından Rize merkez en kalabalık ilçeyken Hemşin nüfusun en az olduğu ilçedir. Karadeniz turlarının uğrak noktalarından biri olarak bahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize, özellikle yayla turizmiyle potansiyelini her geçen gün daha da artırıyor. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili olma özelliğini taşıyan Rize'nin havası ılıktır. Yaz mevsiminde aşırı sıcaklardan bunaldığınızda Rize'nin yaylaları eşsiz havasıyla ferahlamak isteyenleri ağırlıyor. Her mevsim bol miktarda yağış aldığı için toprakları gür ormanlarla kaplıdır. %48'e yakın kısmı fundalık ve ormanlık olan Rize'de yeşilin bütün tonlarını bir arada görebilirsiniz. Kestane, kayın, kızılağaç, defne, çınar, dişbudak ve gürgen Rize'de yer alan ağaçlar arasındadır. Yükselti arttıkça ladin, köknar ve karaçam ağaçları kendini gösterir. Türkiye ormanlarının %25'ine sahip olan Rize adeta bir oksijen deposudur. Rize'de yıllık yağışın fazla olması, nem miktarının fazlalığı ve güneşli gün sayısının az olmasıyla tarım alanlarının neredeyse %90'ını çay tarlaları oluşturur. Türkiye'nin çay ihtiyacını tek başına karşılayan Rize'de en önemli geçim kaynağı çay yetiştiriciliğidir. Siyah, yeşil ve beyaz çayın yanı sıra son yıllarda organik çay yetiştiriciliğine de başlanmıştır. Rize'de yetiştirilen çaylar birçok ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine de büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Rize'de çaydan sonra en fazla yetiştirilen ürün fındıktır. Son yıllarda kivi yetiştiriciliğinde de önemli gelişme kaydedilen Rize'de mısır, fasulye ve patates de yetiştirilir. Rize toprakları fazla engebeli olduğu için tarım araçlarının kullanımı için elverişli değildir. Elma, mandalina en çok yetiştirilen meyvelerdir. Balıkçılık ve orman ürünlerinin de Rize ekonomisine katkısı oldukça fazladır. Rize nüfusunun yaklaşık %70'i tarımla uğraşır. Yayla ve platolarda hayvancılık yapılmakla birlikte arıcılık da oldukça gelişmiştir. Özellikle İkizdere'nin anzer balı meşhurdur ve çok değerlidir. Rize kıyılarında balıkçılık ana geçim kaynaklarından biridir. Hamsi, kefal, palamut, istavrit, mezgit, lüfer, kırlangıç bol bulunan balıklardır. Rize balık üretiminde Ordu, Trabzon ve İstanbul'dan sonra 4. sırada yer alıyor. Rize'de sanayi çay üreten fabrikalara dayalıdır. Kereste, döküm ve un fabrikaları da çoğunluktadır. Şehirdeki tek devlet üniversitesi de Rize Üniversitesi, yeni adıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'dir.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: El değmemiş doğası, birbirinden güzel yaylaları ve tarihi yapılarıyla Rize Doğu Karadeniz'in incisidir. Yeşilin her tonunu barındıran Rize yaylaları arasında Ayder Yaylası, Ovit Yaylası, Fokut Yaylası, Anzer Yaylası, Gito Yaylası ve Elevit Yaylası öne çıkar. Rize doğa sporları bakımından da oldukça elverişlidir. Rafting için en uygun yerlerden biri olan Fırtına Deresi'nin azgın sularına karşı kürek sallayabilir, adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz. Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan zipline'la Ayder Yaylası'nın tüm güzelliğini bir de havadan görebilirsiniz. Farklı zorluklardaki parkurlarıyla trekking Rize'de doğa severlerin en çok tercih ettikleri aktivitelerdendir. Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı olan Kaçkar Dağı, dağcılık sporuna gönül verenler için önemli bir tırmanış alanıdır. Yeşillikler içindeki doğası ve birbirinden güzel yaylalarıyla ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Rize'de tipik Karadeniz iklimi hakimdir. İlde yaz mevsimi ılık geçerken kış ve bahar ayları oldukça yağışlıdır. Yılın yarısı yağışlı olan Rize en çok yağış alan ilimizdir. Kıyıdan uzaklaştıkça sıcaklık düşer, iklim sertleşmeye başlar. Kafkas dağları ise ili soğuk kuzey rüzgarlarından korur. Yaz döneminde bile her an yağmur yağabilen Rize'ye giderken şemsiyenizi, yağmurluğunuzu ve yağmur botlarınızı yanınıza almayı unutmayın. Eğer yaylaları gezmeyi planlıyorsanız sıcaklık merkezden çok daha düşük olduğu için yaz aylarında bile yanınızda mutlaka kalın giysiler bulundurun.

Akdeniz'i, binbir renkteki ormanları, masmavi denizi, dik yamaçlı vadileri, coşkun akan dereleri, buzul gölleri, yemyeşil yaylaları, renkli insanları, tarihi köprü ve kaleleriyle eşsiz bir şehrimiz. Gezilecek yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce bir Rize türküsüyle programımız devam ediyor.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Muhteşem doğası, birbirinden lezzetli yemekleriyle ve sıcakkanlı insanlarıyla Doğu Karadeniz'in incisi Rize ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, Çamlıhemşin'in merkezine 16 kilometre mesafededir. 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Park ilan edilen Kaçkar Dağları Milli Parkı, 51.500 hektarlık bir alandan oluşuyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde 9 köy, 33 yayla bulunmaktadır. 3 doruk, göller ve Kaçkar Dağları'ndan oluşan Milli Park, batısındaki Fırtına Deresi ve doğusundaki Hemşin Deresi ile oldukça zengin bir floraya sahip. Kaçkar Dağları Milli Parkı, 756 bitki çeşidiyle birlikte 149 omurgasız ve 178 omurgalı hayvan türünü barındırır. Milli Park içinde bulunan Fırtına Vadisi ve Palovit Vadisi'nin içerdiği ormanlar hem bölgenin hem de ülkemizin el değmemiş birkaç ormanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle park alanında ayı, kurt, tilki, domuz, geyik, yaban keçisi, çakal ve sansar gibi yaban hayvanları da mevcuttur. Park alanında ayrıca buzullar, buzul vadileri, buzul gölleri ve morenler bulunur. Ülkemizin en önemli ekosistemine sahip olan Milli Park'ta Fırtına Deresi, Zil Kalesi ve dünyaca üne sahip olan Ayder Yaylası yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Doğanın tüm güzelliklerine ev sahipliği yapan park sınırları içinde rafting, trekking, dağcılık ve heliski aktiviteleri yapılmaktadır. Rize'nin İkizdere ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Anzer Yaylası, bitki örtüsüyle ve sahip olduğu doğal güzelliğiyle sadece Rize'nin değil, aynı zamanda ülkemizin de en önemli coğrafi alanlarından biridir. 1991 yılında turizm bölgesi ilan edilen Anzer Yaylası, balıyla ünlüdür. Sadece Anzer Yaylası'nda yetiştirilen endemik çiçeklerin polenlerinden elde edilen Anzer balı, dünyanın en pahalı ballar arasında gösteriliyor. Yazın binbir renkte çiçek ve bitkilerin süslediği Anzer Yaylası, kışın sarı ve kırmızı ağırlıklı renklere bürünmektedir. Doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için bölgenin en cezbedici yerlerinden biri olan Anzer Yaylası'nda yamaç paraşütü ve rafting de yapılmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Rize'nin muhteşem doğasını gözler önüne seren Anzer Yaylası'nı mutlaka görmenizi ve doğayla iç içe zaman geçirmenizi tavsiye ederiz. Ayder Yaylası Rize'ye 69 kilometre, Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre mesafededir. Bol oksijene sahip havası, rengarenk çiçek ve bitki türüyle kaplı muhteşem doğasıyla ünlü olan Ayder Yaylası, Doğu Karadeniz'in ve ülkemizin en güzel yaylası olarak gösterilmektedir. Baştan sona, ladin ve kayın ağaçlarına rastlayabileceğiniz Ayder Yaylası, 1987 yılında önce turizm merkezi ilan edilmiş, 1994 yılında ise Bakanlar Kurulu tarafından Milli Park olarak kabul edilerek koruma altına alınmış. Doğu Karadeniz'in en fazla ziyaret edilen yaylası olan Ayder Yaylası, etkileyici güzelliğinin yanı sıra kaplıcalarıyla da ünlüdür. Yayladaki şifalı sular, sinir sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, cilt ve romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. Yılın her mevsimi ayrı bir güzellik sunan, doğayla bütünleşeceğiniz Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Rize'nin merkezinde bulunan Rize Kalesi, şehrin en önemli tarihi eserlerinden biridir. Hem şehir merkezinde bulunması hem de ulaşımın kolay olmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı başarmış. Rize Kalesi, iç kale, aşağı kale ve surlardan oluşmakta. İç kale ve surlar günümüze ulaşmış olsa da aşağı kale hemen hemen yok olmuş. Kale ve surların yükseklikleri yaklaşık 20 santimetre ile 2 metre arasında değişiyor. Duvarların yapımında Horasan harcı ve yontma taşı kullanılmış.
Cenevizliler tarafından kullanıldığı bilinen iç kale bölümü zamanla harap olsa da Bizans İmparatorluğu tarafından yeniden yapılmıştır. Görkemli yapısıyla şehre tepeden bakan Rize Kalesi'nde muhteşem bir Rize manzarası sizi bekliyor sevgili dinleyicilerimiz.

Çamlıhemşin ilçe merkezinin 15 kilometre güneyindeki Zil Kalesi, Fırtına Deresi'nin batı yamaçlarında kurulmuş. Sarp kaya kütlesi üzerine inşa edilen Zil Kalesi, dere yatağından 100 metre, denizdense 750 metre yüksekliktedir. Tam olarak yapıldığı tarih bilinmemekle birlikte 14. asırda inşa edildiği tahmin ediliyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğundan önemi büyük. Kalenin uzaktan görüntüsü de sanki havada asılıymış izlenimi veriyor. Bölgenin en dikkat çekici tarihi eserlerinden olan Zil Kalesi, Maroş Kalesi, Çiha ve Kız Kalesi gibi hem bölgenin hem de Bayburt'a kadar ulaşan kervan yolunun güvenliğini sağlamak için kurulmuş. Bölgenin Osmanlı tarafından fethedilmesinin ardından Zil Kalesi güvenlik amacıyla kullanılmaya devam etmiş ve Kale-i Zil olarak anılmış. Kale 13. yüzyılda Trabzon İmparatorluğu döneminde Komnenoslar tarafından yapılmış. Birinci derece arkeolojik sit alanı içinde bulunan Zil Kalesi, iç kale, dış ve orta surlardan oluşmakta. Kalenin dış kısmına kuzeybatı yönünde bulunan bir patika yardımıyla ulaşılıyor. Kapıdan girdikten sonra terastan orta surların olduğu seviyeye ulaşılmakta. İkinci kapıdan geçildiğinde kalenin içine girilebiliyor. Orta kalenin içinde muhafız binası, şapel ve başkule var. Duvarlar üzerinde kemerli pencereler, diğer yönde ise mangal delikleri yer alıyor. Rize Kalesi'nden sonra bölgedeki en yüksek kale olan Zil Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin Doğu Karadeniz'de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelmektedir. İhtişamlı görüntüsüyle uzak noktalardan bile kendini gösteren kalenin içi, yılın farklı zamanlarında konser etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Denizden 750 metre yükseklikte bulunan kaleden aşağı bakıldığı zaman Fırtına Deresi'nin bile çok ufak göründüğünü söyleyebiliriz. Rize'de görülmesi gereken en önemli tarihi eserlerden biri olan Şenyuva Köprüsü, 1696 yılında inşa edilmiştir. Fırtına Deresi üzerinde kurulan köprü, bölgenin en eski köprüsü olarak biliniyor. Dere seviyesinden yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan köprünün uzunluğu 40 metredir. Çamlıhemşin ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan Şenyuva Köprüsü, Karadeniz'in iklim şartlarına uygun olarak tasarlanmış. Eski adı Çinçiva olarak bilinen Şenyuva Köprüsü, tek gözlü ve yuvarlak kemerli olarak inşa edilmiş. Köprünün kemer kısmının yapımında düzgün kesme taş kullanılırken, ayaklarının yapımında molos taş kullanılmış. Şenyuva Köprüsü, Fırtına Deresi'nin üzerinde, Çamlıhemşin'in doğasının içerisinde, Karadeniz turunun en güzel noktalarından biridir. Çamlıhemşin ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Palovit Şelalesi, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor. Palovit'in Hemşince'de bir diğer adı Sisli Vadi'dir. Rize'nin en yüksek debisine sahip şelalelerinden biri olan Palovit Şelalesi 15 metre yükseklikten dökülmekte. Yaz aylarında yolu Rize'ye düşenler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen şelale muhteşem bir doğaya sahip. Yemyeşil ağaçlar ve dik kayalıklar arasından dökülen yüksek debili su görenleri kendisini hayran bırakıyor. Gür ve bakir orman içinde bulunan Palovit Şelalesi güçlü yatağına rağmen gölet oluşturamamış. Palovit Deresi'nden akan sular şelale yaptıktan sonra Meşe Deresi ile birleşerek Fırtına Deresi'ne katılmaktadır. Şelaleye Çat Köyü yönünden Zil Kalesi'ni geçtikten sonra yürüme mesafesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Fırtına Vadisi'nde 2000'in üzerinde farklı, 400'ün üzerinde endemik bitki türü vardır. Başlangıç noktası Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre mesafede bulunan Ayder Yaylası olan Fırtına Deresi, Ardeşen'in 2 kilometre batısında denize dökülüyor. Kaçkar Dağları'nın kuzey yamaçlarına kadar uzanan Fırtına Deresi, yemyeşil ormanlar arasında bulunuyor. Karadeniz kıyı çizgisinden ilerleyen ve toplam uzunluğu 57 kilometre olan Fırtına Deresi, yerli halk tarafından büyük dere olarak da anılıyor. Doğa yürüyüşü ve bitki gözlemciliği yapanların uğrak noktası olan Fırtına Deresi, ülkemizdeki en önemli rafting parkuruna da ev sahipliği yapmaktadır. Parkur yaklaşık 23 kilometre uzunluğundadır. Dünyanın birçok yerinden rafting tutkunları Fırtına Deresi'ne akın eder. Derede yapılan raftingin zorluğu suyun debisine göre de değişiklik gösteriyor.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Pokut Yaylası, denizden 2050 metre yüksekliktedir. Çamlıhemşin'e yakınmış gibi görünse de engebeli yolu yüzünden yolculuk yaklaşık 1,5-2 saat sürmekte. Pokut Yaylası'nın adı Ermenice'den gelmekte olup anlamı rüzgarlı vadidir. Yerleşim tarihi ise net bilinmemekle birlikte 200 yıl öncesine kadar gittiği tahmin ediliyor. Pokut Yaylası küçük bir yayladır. Kaçkar Dağları'nın en iyi terası olarak anılan Pokut Yaylası, eşsiz manzarası ve muhteşem doğasıyla Karadeniz'in en güzel yerlerinden biridir. Güneşin doğuşu ve batışıyla ünlü olan Pokut Yaylası'nda sisin oluşturduğu bulut denizi görülmeye değer sevgili dinleyicilerimiz. Gito Yaylası Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alsa da daha çok Hemşin ilçesine yakınlığıyla bilinir. Çamlıhemşin ilçesine 33 kilometre ve Hemşin ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Gito Yaylası, Karadeniz'in eşsiz güzelliğine sahip bakir yaylalarından biridir. Karadeniz'den yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Gito Yaylası'na giden yolların bozuk olması ulaşım oldukça zorlamaktadır. Fotoğraf sanatçılarının, dağcıların ve doğa yürüyüşü yapanların oldukça ilgi gösterdiği Gito Yaylası, dinlenmek ve yeşillikler içerisinde huzur bulmak için en güzel yerlerden biridir. Pileki Mağarası bölge halkı tarafından M.Ö. 2300 yıllarından itibaren ekmek pişirmek için kullanılan pileki taşının çıkarıldığı insan eliyle yapılmış bir mağaradır. Rize İyidere'de bulunan çok sayıda mağara arasında en büyük olanıdır. Pileki Mağarası'nda M.Ö. 2300'lü yıllardan M.Ö. 1970'lere kadar pileki taşı çıkarılmış. Günümüzde değişen teknolojiyle taş artık çıkarılmıyor. Turistik bir yer olarak yoğun ilgi gören İyidere'deki Pileki Mağarası'nın içinde birçok tünel, tünellerin sonunda boşluklar, kuyular ve göller yer alır. Mavi ile yeşilin birbirine karıştığı doğal güzellik, manzara ve mağara için Pileki Mağarası'nı ziyaret edebilirsiniz. Günümüzde aydınlatılarak ve düzenlemeler yapılarak ziyarete açılan mağaranın ana maddesi olan pileki taşı nedir diye soracak olursanız, bu taşın özel bir madde olduğunu ve Karadeniz mutfağının olmazsa olmaz bir mutfak gereci olduğunu söyleyebiliriz. Taşın nasıl kullanıldığına gelecek olursak, pileki işlenerek yuvarlak ve içi boşaltılmış bir çanak haline getiriliyor. Önce sacaya ile ateşin üzerinde ısıtılıyor, daha sonra lahana ya da muz yaprağı ile kaplanıyor ve hamsi veya mısır ekmeğinin arasına konuyor. Sacayağından alınarak üst kısmı saçla kaplanıyor ve kızgın külün içine gömülüyor. Üzerine tekrar ateş yakılarak arasında kalan malzemenin pişmesi sağlanıyor. Malzemesi özel olan bu taş çok uzun zaman boyunca kazılıp çıkarıldığı için günümüzde güzelliğiyle büyüleyici bir atmosfer olan Pileki Mağarası'nı oluşturmuş. Pileki halk arasında kullanımı doğrultusunda ekmek taşı olarak da biliniyor. Lezzetli ekmek yapmak için taşı oyarak mağaraya dönüştüren bir halktan bahsediyorsak, buradan yemek yemeden dönmek olmaz. Kendini has mutfağıyla birçok lezzet sunan Karadeniz yemeklerine geçmeden önce yine bir Rize türküsüyle buluşturuyoruz sizleri.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Yemyeşil doğasıyla önce gözünüzü doyuran Rize, birbirinden lezzetli yemekleriyle mide ziyafeti yaşayacağınız şehirlerden biridir. Sebze yemeğinden et yemeğine, salatasından tatlısına kadar Karadeniz mutfağının baş döndüren yemeklerini deneyebileceğiniz Rize'de balıkçılık oldukça gelişmiştir. Bu nedenle balık, sofraların olmazsa olmazlar arasında geliyor. Özellikle hamsi, Trabzon gibi Rize'de de en fazla tüketilen deniz ürünüdür. Rize'ye geldiğinizde denemeniz önerilen ilk lezzet hamsili pilavdır. Hamsi ekmeği olarak da bilinen hamsi koli, Rize'nin yöresel yemeklerinden biridir. Köfteye benzeyen hamsi çığırtması ve hamsi çorbası, Rize sofralarını süsleyen yemekler arasındadır. Rize denince akla gelen bir diğer lezzet ise kara lahanadır. Oldukça faydalı olan kara lahana çorbası, kara lahana dolması ve kavurması, Rize'de deneyebileceğiniz yemeklerdendir. Rize'nin Çayeli ilçesinin meşhur etli kuru fasulyesi yemeden dönmemeniz gereken bir yemektir. Turşu kavurması, Rize pidesi, Rize simidi, mısır ekmeği öne çıkan lezzetlerdendir. Enişte lokumu, pekmezli kabak tatlısı, siyah üzüm suyundan yapılan ve kara üzüm muhallebisi denilen pepe çura ve Laz böreği de Rize'nin severek tüketilen tatlılarıdır. Muhlama, tereyağı ve Rize çayı ise sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Rize'den alışveriş yapmak isteyenler için ilk seçenek hiç şüphesiz ki çaydır. Ülkemizin çay üretiminin neredeyse tamamını karşılayan Rize'den çay almadan dönmemelisiniz. Siyah, yeşil, beyaz ve organik birçok çeşidi bulunan Rize çayları arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Rize'ye yolunuz düştüğünüzde almanız tavsiye edilen bir diğer yöresel ürün Anzer balıdır. Sadece Anzer yaylasında yetişen endemik çiçeklerin polenlerinden üretilen Anzer balı dünyaca meşhurdur ve oldukça sağlıklıdır. Doğal antibiyotik olarak bilinen Anzer balı dışında bir diğer bal çeşidi Ayder Karakovan balıdır. %100 doğal olan Ayder Karakovan balı da birçok derde şifa veren bir baldır. Rize fındığı, mısır ekmeği, mısır unu, kara üzüm pekmezi, yayla peyniri de Rize'de bulabileceğiniz diğer yiyecekler arasındadır. Rize'de ayrıca kendi ipliğinden dokuma tezgahlarında üretilen meşhur Rize bezinden yapılan kıyafetler, masa örtüleri ve eşarplara mutlaka göz atın. Hemşinli kadınların el emeği göz nuru ürettikleri hemşin çorabı ve hemşin puşisi Rize'den satın alabileceğiniz özel hediyelikler arasındadır. Hasır sepet, maket toka, kemençe, şimşir kaşık da Rize'ye özgü eşyalardır. Rize'ye yılın hangi döneminde giderseniz gidin, şehirde mutlaka bir etkinliğe denk gelmeniz mümkün. Rize seyahatiniz öncesinde şehirde düzenlenen festival ve etkinlik bilgilerini güncel haliyle inceleyin sevgili dinleyicilerimiz. Her yıl Ocak ayında düzenlenen Ayder Kardan Adam Şenliği'ne katılabilir, karın üzerinde horon oynayarak eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Mayıs ayı Rize'de çay hasadının en verimli olduğu aydır. Mayıs ayında Rize'ye giderseniz çay toplayan kadınlarla sohbet edebilir, onlara yardımcı olabilirsiniz. Geleneksel olarak Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali boğa güreşi gösterilerine sahne oluyor. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen festival Haziran ayında Ayder Yaylası'nda düzenleniyor. Her yıl Temmuz ayının sonunda düzenlenen Rize Dağcılık ve Turizm Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından dağcıların katılımıyla Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı olan Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiriliyor. Rize'nin Ardeşen ilçesinde her sene yine Temmuz ayında düzenlenen Uluslararası Fırtına Rafting Şenliği'nde katılımcılar ücretsiz rafting yapma imkanı bulurken yöresel sanatçıların konserleriyle eğlence 2 gün boyunca kesintisiz devam ediyor. Ağustos ayında Rize'ye yolunuz düşerse, Uluslararası Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali'nde ilk kültürünü yakından tanıyabilir ve yine Ağustos ayında Rize'nin İkizdere ilçesinde yer alan Ovit Yaylası'nda düzenlenen Uluslararası Ovit Yayla Şenliği'nde Karadeniz türküleri eşliğinde keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, Rize'ye geldiğinizde Rize ve Zil Kalesi'ni görmeden, Çay Çarşısı'nı gezmeden,
Ayder'de ve İkizdere Ilıca'da Kaplıca'ya girmeden, Husar Yaylası'nda gün batımını izlemeden, Fırtına Deresi'nde rafting yapmadan, Kemer Köprülerini fotoğraflamadan, Kaçkarları ve Buzul Göllerini görmeden, Çayeli, İyidere ve Fındıklı'da denize girmeden, dünyaca ünlü Anzer balını tatmadan, Laz böreği yemeden, hamsi pilavı ve hamsili ekmek yemeden, Çayeli'nde kuru fasulye yemeden, Feretiko yani Rize Biz atölyelerini gezmeden, Rize çayı almadan ve çay bahçelerine uğramadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Rize ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 13. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, Diyarbakır 37, Batman 36, Gaziantep 37 derece. Mardin 34, Kilis 36, Siirt 35, Şanlıurfa 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre.

yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı 1 ila 2, Orta Karadeniz'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, kurtulcular yapılanmasına yönelik suç örgütü kurma ve çeşitli suçlardan yürütülen soruşturmada 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre ise %18 arttı. Giresun'da küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle avladığı palamutlar tezgahlarda yerini aldı. Manisa merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mehmet Arif Şefkatli'nin hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la şu anda devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere olmadığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında olduğunu savundu. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Kaan Ojalgiris'i, Trabzonspor'sa Ferencvaros'u saat 20'de konuk edecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Dilovası Kavşağı kesimlerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometrelerinde

Üst Japonların çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Sakarya-Hendek yolunun 3 ila 5. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ila 66. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 21, Atina sağanak yağışlı 35, Belgrad az bulutlu 31, Berlin sağanak yağışlı 22 derece. Helsinki sağanak yağışlı 14, Kiev, Moskova ve Londra sağanak yağışlı 25, Kopenhag sağanak yağışlı 18 derece.

28, Tiran sağanak yağışlı 34, Varşova parçalı bulutlu 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Viyana parçalı bulutlu 32 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı 34, Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Astana sağanak yağışlı 22, Bağdat az bulutlu ve açık 43, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Bişkek sağanak yağışlı 33, Duşanbe az bulutlu ve açık 39, Kabil az bulutlu ve açık 35, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 50, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 44 derece. Riyad az bulutlu ve açık 46, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu ve açık 40, Taşkent az bulutlu ve açık 39, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Tokyo parçalı bulutlu 32 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 37, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parçalı bulutlu 20, Montreal parçalı bulutlu 24, New York parçalı bulutlu 33, Sydney sağanak yağışlı 18, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlınga parçalı bulutlu 27, Frankfurt parçalı bulutlu 31, Gümülcine ve Kırcıali sağanak yağışlı 30 derece. Köln sağanak yağışlı 22, Konrad parçalı bulutlu 26, Kösence sağanak yağışlı 26, Münih az bulutlu 28, Podgorica parçalı bulutlu 34, Selanik sağanak yağışlı 32, Taraklia parçalı bulutlu 27, Şumlu ve Valkaneş sağanak yağışlı 27, Zenitsa sağanak yağışlı 29 derece. Gaziantep az bulutlu 33, Girne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 31, Güzelyurt az bulutlu 34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri

0: kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Ülkemizin de içinde yer aldığı Akdeniz sahilleri iki önemli deniz kaplumbağası türü Caretta caretta ve Chelonia midas'ın önemli yuvalama alanlarında. Ancak yaşam alanlarını hızla tahrip ettiğimiz bu türlerin nesli insan kaynaklı baskılar nedeniyle tehlike altında. 110 milyon yıldır bu gezegende varlığını sürdüren deniz kaplumbağalarının yaşama uğraşına duyacağımız saygı, sürdürülebilir dünya için verdiğimiz sözün aslında ta kendisi. Farklı sebeplerle hızla yok olan deniz kaplumbağalarını korumak için bu farkındalığı yaymaya sen de var mısın?
1: Meteorolojinin Sesi.

0: Saat 14. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, Diyarbakır 37, Batman 36, Gaziantep 37 derece. Mardin 34, Kilis 36, Siirt 35, Şanlıurfa 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında, akşam saatlerinden itibaren de genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, yer yer 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. Beykoz'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin inceleme yapılmak üzere mezar açıldı. 4 saatlik işlemin ardından alınan DNA örnekleri sonrası ekipler mezarlıktan ayrıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci çeyreğinde tarım hariç sektörlerde son bir yılda ortalama kayıt dışı istihdam oranının %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyrettiğini belirterek, çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması, kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor dedi. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.407'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek Gazze 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda en ölümcül ortam olmayı sürdürdü ifadesini kullandı. Japonya'nın Shiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınlarında 13 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında yarın Litvanya temsilcisi Žalgiris'i konuk edecek. Kupras Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

Sayın dinleyiciler, bu sabah itibariyle yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya Alanya 30 santigrat derece, Mersin Yenişehir 30, Antalya Finike, Hatay İskenderun, Muğla Fethiye 29 santigrat derece. Antalya Kaş, Mersin Anamur 28, İzmir Konak, Artvin Hopa 27 santigrat derece. Rize Merkez, Giresun Merkez, Muğla Datça, Van Gevaş, Ordu Altınordu, Muğla Bodrum 26 derece. Sinop Merkez, İzmir Dikili, Balıkesir Ayvalık, Samsun Atakum, Aydın Kuşadası, Trabzon Ortahisar, Çanakkale Merkez 25 santigrat derece. Van Puşba, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer, Çanakkale Ezine 24 derece. Bitlis Tatvan, Bitlis Adil Cevaz, İstanbul Tuzla 23 derece. Düzce Akçakoca 22, İstanbul Silivri, Bartın Güney 21 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

kalbim, yum gözünü, bitti sevgim. Gel beraber ağlayalım, başka oyun oynayalım. Kimdir bu sevgili, kimdir ki beni hep aldatıyor?

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Saat 15. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece.

zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece.

28 derece. Batısında kuzeybatıdan 4 ile 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Öğle 12'den gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan yarın Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. Beykoz'daki evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin inceleme yapılmak üzere mezarı açıldı. 4 saatlik işlemin ardından alınan DNA örnekleri sonrası ekipler mezarlıktan ayrıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci çeyreğinde tarım hariç sektörlerde son bir yılda ortalama kayıt dışı istihdam oranının %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyrettiğini belirterek, çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor dedi. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.407'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek Gazze 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste 3. yılda en ölümcül ortam olmayı sürdürdüğü ifadesini kullandı.

0: Japonya'nın Shiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınlarında 13 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise kayboldu. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında yarın Litvanya temsilcisi Žalgiris'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Senin vicdanınla baş başa bırakalım.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 21, Atina sağanak yağışlı 35, Belgrad az bulutlu 31, Berlin sağanak yağışlı 22 derece. Helsinki sağanak yağışlı 14, Kiev, Moskova ve Londra sağanak yağışlı 25, Kopenhag sağanak yağışlı 18 derece. Madrid az bulutlu ve açık 37, Paris sağanak yağışlı 25, Priştine parçalı bulutlu 30, Roma sağanak yağışlı 32 derece. Saraybosna sağanak yağışlı 25, Sofya sağanak yağışlı 28, Tiran sağanak yağışlı 34, Varşova parçalı bulutlu 22, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Viyana parçalı bulutlu 32 derece. Asya kıtasında Amman sağanak yağışlı 34, Aşgabat az bulutlu ve açık 35, Astana sağanak yağışlı 22, Bağdat az bulutlu ve açık 43, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Bişkek sağanak yağışlı 33, Duşanbe az bulutlu ve açık 39, Kabil az bulutlu ve açık 35, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 50, Medine az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 44 derece. Riyad az bulutlu ve açık 46, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu ve açık 40, Taşkent az bulutlu ve açık 39, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Tokyo parçalı bulutlu 32 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 37, Kahire az bulutlu ve açık 36, Melbourne parçalı bulutlu 20, Montreal parçalı bulutlu 24, New York parçalı bulutlu 33, Sydney sağanak yağışlı 18, Washington parçalı bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 27, Frankfurt parçalı bulutlu 31, Gümülcine ve Kırcıali sağanak yağışlı 30 derece. Köln sağanak yağışlı 22, Konrad parçalı bulutlu 26, Kösence sağanak yağışlı 26, Münih az bulutlu 28, Podgorica parçalı bulutlu 34, Selanik sağanak yağışlı 32, Taraklia parçalı bulutlu 27, Şumlu ve Valkaneş sağanak yağışlı 27, Zenitsa sağanak yağışlı 29 derece. Gazimansu az bulutlu 33, Dirne az bulutlu 30, Lefkoşa az bulutlu 31, Güzelyurt az bulutlu 34 derece.

0: yerine koca bir can pazarı
1: kuruldu. Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: girdi. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Kahramanmaraş Andır'ın Yeşilova 42 kilogram, Çankırı Ilgaz 27, Burdur Çaldır Söğüt 20 kilogram, Kastamonu Ilgaz 17, Antalya Korkuteli Beyiş 16, Ordu Kabadüz Çambaşı 15 kilogram, Sivas Zara, Artvin Kemalpaşa Köprücü, Gümüşhane Kelkit, Denizli Baklan, Giresun Bulancak Serpin 8 kilogram, Kilis Polateli, Trabzon Dernek Pazarı 5 kilogram, Isparta Sütçüler Beydili, Bayburt Aydıntepe 4 kilogram, Erzincan İliç, Çorum Büyük Gülücek, Karaman Ermenek, Hatay Payas 3 kilogram, Mersin Çamlıyayla, Rize Fındıklı Yenişehitlik 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Kuraklık. Tabiatın gizli tehlikesi. Atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Türk Kızılay'ına yardım, afette, yoklukta ve her türlü zor durumda Türkiye'ye yardım etmek demektir. Türk Kızılay'ına, Türkiye'ye destek olalım.
1: 2868 ile
2: bir yardım, bin hayat.
1: Bütün bankaların 2868 numaralı ortak bağış hesabına,
2: GSM operatörlerinden 2868'e kısa mesaj yoluyla boş mesaj göndererek
1: 5 yeni Türk lirası bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ağlayan yüzler sizin yardımlarınızla gülecek.

0: Saat 16. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, Diyarbakır 37, Batman 36, Gaziantep 37 derece. Mardin 34, Kilis 36, Siirt 35, Şanlıurfa 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 zamanla batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık okullarına yönelik ilgili kanunda yer alan hükümler dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğini, okulların eğitim-öğretim süreçlerini devam ettirdiğini duyurdu. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya, Türkiye'nin kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketiminde 17,1 adette dünya birincisi olduğunu belirterek, ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci çeyreğinde tarım hariç sektörlerde son bir yılda ortalama kayıt dışı istihdam oranının %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyrettiğini belirterek, çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor dedi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah Abdullahi, Körfez ülkelerini Amerika'nın İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardı. Şekerli içeceklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilinmesine rağmen günlük tüketim oldukça yüksek seyrediyor. Amerika'da yapılan yeni bir araştırma, bu günlük alışkanlığın mide kanseri riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Japonya'nın Shiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınlarında 13 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise kayboldu. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt satihi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde atmosferden haber var programı başladı kıymetli dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizlere güzel bir akşam diliyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize evet hayırlı bir akşam olmasını diliyoruz. Çok güzel şarkılar seçti sevgili Yeter. Sırasıyla paylaşacağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumunu sizlerle paylaşacağız. 18 sonrasında hangi programlar var onlara göz atacağız, hatırlatacağız sizlere. Bunun yanı sıra TRT Haber'in nabzını tutacağız. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de sizlerle paylaşacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Haftanın tam ortasındayız. Şu dakikalarda 19 Ağustos'ta neler yaşanmış paylaşalım. 1922 yılında bir Türk birliği taarruzun yönü konusunda yanıltmak amacıyla Yunanlılara Ortanca'da taarruz düzenlemiş. 1939'da İstanbul'da pasif savunma tatbikatı yapılmış. 1946'da Çin'de iç savaş başlamış. 1952'de Türkiye Güzeli Günseli Başar Avrupa Kraliçesi seçilmiş. 1952 yılında yine Federal Almanya'da düzenlenen uluslararası kürek yarışmalarında Türk kürekçiler 3 birincilik ve 2 ikincilik kazanmış. 1966'da Varto'da 6.9 büyüklüğünde deprem yaşanmış ve bu depremde 2394 kişi ölmüş. 1966'da Erzurum, Muş ve Bingöl'de de Richter ölçeğine göre 6.5 şiddetinde deprem yaşanmış. 2394 kişi ölmüş, 1747 kişi yaralanmış. Evet, önemli başlıkları sizlerle paylaştık. Bu arada bağlantılarımızı da hatırlatalım. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Van, Samsun, İstanbul, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Kayseri olacak. İkinci saatimizde Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum bağlantılarını da sizlerle buluşturacağız. Programımızın ilk şarkısı Anatolia Rock'tan gelecek. Bir Aşkın Nur Yengi sizleri 90'lara götürüyor ve Ayınanmıyorum şarkısını sizlerle buluşturuyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde atmosferden haber var. Güzel bir şarkıyla başladı. Birazdan Elazığ bağlantımızla devam edeceğiz. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri de paylaşmaya başlayalım. Bursa'nın A Gazetesi Yerel Gazetesi'nde sıcak hava kenti saracak başlığıyla yer buluyor. Bursa'da hafta başında 32-33 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonuna doğru artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinde kente özellikle yarın ve cuma günü termometreler 35 dereceyi görecek. Yarın sıcaklıkların belirgin şekilde artması, gün içinde 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Cuma günü de sıcak hava etkisini sürdürecek ve termometreler yine 35 dereceyi gösterecek kıymetli dinleyicilerimiz. Hafta sonuyla birlikte sıcaklıklarda sınırlı bir düşüş beklenirken Bursa'da hava sıcaklığı 33 derece civarında seyredecek kıymetli dinleyicilerimiz. Van bağlantımız hazır. Mert Aslan telefon hattımızda. Mert Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Güler Hanım.
0: Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizde bu gecenin en düşük sıcaklıklarının Hakkari'de 19, Bitlis'te 13, Van ve Muş'ta ise 16 derece olacağı tahmin edilmektedir. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür eder, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. 14. Bölge Müdürlüğümüze Van'a bağlandık. Bağlantılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yerel ve ulusal basında yer bulan bir diğer başlığa bakalım. Evet, bu kez ulusal gazetelerimizden Hürriyet. Çifte sıcak hava kavuracak. İstanbul bugünden itibaren hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisi altına girecek. 7 ila 10 gün sürecek sıcaklıklarda termometreler 35 dereceyi aşacak deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer gazetemize bakalım. İstanbul'da Japonya'da şiddetli yağışlarda 13 can kaybı yerel gazetesi. Japonya'nın Shiba eyaletinde etkili olan rekor düzeydeki yağışların yol açtığı sel baskının ölü sayısı 13'e yükselirken bir kişinin kaybolarak kayıtlara geçtiği açıklandı. Japonya'nın Shiba eyaletinde 13 Ağustos gecesi etkili olan rekor düzeydeki yağışların yol açtığı sel baskınlarının ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı deniyor. Elazığ bağlantımızda İsa Şengül var. İsa Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için söz sizde, buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genelinde havanın parçalı az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvet eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin düşük, yarın günü en yüksek sıcaklıklarının Elazığ 16-35, Malatya 18-33, Tunceli 17-34, Bingöl 18-32, Adıyaman 25-38 derece olması beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Size ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, Elazığ bağlantımızı da uğurladık. Yine güzel bir şarkı aramız var. Bu kez Eylem'le devam edelim. Kulvar şarkısıyla sizlerle.

0: Yerel bulutsal basınca yer bulan meteorolojik hadiseleri aktarmaya devam edelim. Malatya'nın Lider Yerel Gazetesi'nde Elazığ'da sağanak yağış aralıklarla etkili oldu. Elazığ'ın Kaban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde sağanak yağış etkili oldu. Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da sağanak yağış bölgesel olmak üzere aralıklarla kendini gösteriyor. Elazığ genelinde görülen yağışlar bugün de aralıklarla ilçelerde etkili oluyor. Bu çerçevede Kaban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde bir anda bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu Elazığ, Malatya ve Tunceli çevreleriyle Adıyaman ve Bingöl'ün kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Milli gazetemiz, ulusal gazetemizde en düşük sıcaklık Kangal'da ölçüldü deniyor. Detaylara birazdan bakalım. İstanbul'dayız. İrem Yılmaz telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize ilişkin neler söyleyeceksiniz? Buyurun.
1: Bölgemiz için yapılan son değerlendirmelere göre havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığımız mevsim normalleri civarında öngörülüyor. Rüzgarımız kuzeyli yönlerden orta kuvvette. Bölgemize bağlı illerde beklediğimiz en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. İstanbul 21-31, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Edirne 20-36, Tekirdağ 21-30, Kırklareli 20-35, Yalova ise 21-30 derece olacağı şeklinde tahmin edilmektedir. Denizlerde herhangi bir fırtına beklentimiz yok. Batı Karadeniz için ise hava durumu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, yarın öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 0,5 ila 1,5 metre, görüş ise iyi. Marmara için hava durumumuz az bulutlu ve açık. Rüzgarımız yine kuzeydoğudan 2 ila 4, yarın öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 0,5 ila 1,5, görüşümüz ise iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi yayınlar, hoşçakalın.
0: Sağ olun. Evet, İstanbul bağlantımıza da uğradık. Bu arada TRT

Haberin son dakika gelişmeleri var, sizlerle paylaşalım. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Bir diğer sıcak gelişmeye baktığımızda YKS yerleştirme oranında zirve sosyal bilimler liselerinin yüksek öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarında bir yüksek öğretim programına en yüksek oranda öğrenci yerleştiren lise türü sosyal bilimler liseleri oldu kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, sıcak gelişmelerden bir diğerine baktığımızda Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Meriç'e bıçaklı saldırı, iki tutuklama başlığını görüyoruz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuz Eli İlçe Başkanı Seyit Ahmet Keleş'le suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Evet, Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu 5023 üründe 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi. Bu da yine sıcak gelişmelerden biriydi. Bir diğer sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Çekirce Mahallesi mevkiinde orman dışı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz önemli gelişmeleri aktarmaya. Şimdi ise yine Anadolu Erak grubundan dinleyeceğiz bir Sezen Aksu şarkısı, Aldırma Deli Gönül radyonuzda.

0: 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle devam ediyoruz. Suat Yıldırım telefon hattımızda. Suat Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Bilal Hanım.
0: Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyar Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derecelik artış bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğlen saatlerinde kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerinde gerçekleşen en yüksek hava sıcaklıkları Eskişehir ve Bilecik'te 32, Bursa'da 34, Kütahya'da 31 derece olarak ölçüldü. Bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 16'ya 33, Bursa'da 19'a 35, Kütahya'da 17'ye 31, Bilecik'te ise 18'e 33 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeyi aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Eskişehir bağlantımızı da uğurladık. Konya'nın Yeni Konya Yerel Gazetesi'nde Seydişehir'de sıcaklık detayı başlığını görüyoruz. Meteoroloji verilerine göre 2026 Temmuz son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı oldu. Türkiye'nin birçok noktasında sıcaklıklar normalleri aşarken Konya'nın Seydişehir ilçesinde ortalama sıcaklık mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bir diğer başlığa bakalım. Ulusal gazetelerimizden Yeni Şafak'ta bugün yer bulan haber, Afrika sıcakları İstanbul'u kavuracak. İstanbul hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdi. 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Temmuz'da Türkiye genelinde en yüksek sıcaklık 46,8 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklık 4,6 dereceyle Kangal'da ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine baktığımızda 1991-2020 döneminde 25 derece olan Temmuz ayı ortalama sıcaklığı bu yıl 25,3 derece olarak kaydedildi. Böylece 2026 Temmuz'u son 56 yılın en sıcak 19. Temmuz ayı oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şöyle TRT haberi de sizlerle paylaşalım son dakika haberlerimizde. Kırşehir'de kaçakçılık operasyonu. 5023 ürünle 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi. Evet, sıcak gelişmelerden biri. Bir diğer başlıksa minik Berra hem kanseri yendi hem yeni yaşını kutladı. Samsun'da lösemiye karşı 2,5 yıldır mücadele veren 5 yaşındaki Berra Akarsu sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi. Tedavi sürecinin bittiği gün 5. yaş gününü kutlayan minik Berra balonlar, trompet takımı ve 40 araçlık konvoyla evine uğurlandı. Evet, güzel bir haberi sizlerle paylaştık. Birazdan Konya bağlantımızla devam edeceğiz. Bu kez Cesaret'in Var Mı Aşka şarkısını Anatolia Rock grubundan dinliyoruz.

0: 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Yıldıray Şaka telefon hattımızda. Yıldıray Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Karaman, Niğde, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
1: Bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'lerinde bu gece ve yarın havanın parçalı bulutlu. Bu akşam ilk saatlerde Konya ve Karaman çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yerler kuvvetli geçmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 20'ye 33, Aksaray'da 17'ye 33, Karaman'da 17'ye 32, Niğde'de ise 16'ya 31 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumuna dair aktaracaklarım bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Evet, Konya bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Bir son dakika gelişmesi: Balıkesir Sındırgı'da ormanlık alanda yangın. Evet, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan 6 uçak ve 6 helikopter, karadansa 45 arazöz, iş makinesi ve 269 personelle müdahale ediliyor. Evet, sıcak gelişmelerden bir diğerine baktığımızda, Nemrut Dağı'nda izinsiz çekirge toplayanlara 1,4 milyon lira ceza. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz tür toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu kişiye 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi. Evet, sıcak gelişmeleri paylaştık kıymetli dinleyicilerimiz. Yerel ve ulusal basında yer bulan meteorolojik hadiseleri paylaşmaya devam edelim. Şöyle bakıyorum sıcak gelişmelere. İzmir'in 9 Eylül Yerel Gazetesi'nde "Tedbirsiz geçen her saat riski artırıyor" başlığı var. İklim kriziyle kapıya dayanan kuraklık Türk tarımının geleceği açısından ciddi tehdit oluşturuyor. Tarımsal üretimde su riskinin artına dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Dr. Hakan Çakıcı, zorlu iklim koşullarının geldiğine dikkat çekti. "Türkiye su fakiri bir ülke haline gelebilir. Zaman kaybetmeden tedbirleri almak zorundayız" uyarısını yapıyor. Bir diğer gazetemiz Bursa'nın A Gazete Yerel Gazetesi. Sıcak hava kenti saracak. Bursa'da hafta başında 32 ile 33 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonuna doğru artıyor. Meteorolojik verilere göre yarın ve cuma günü termometreler 35 dereceyi gösterecek. Yarın sıcaklıkların belirgin şekilde artması ve gün içinde 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Cuma günü de sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek ve yine termometreler 35 dereceyi gösterecek kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, yine güzel bir şarkımız var. İlhan Şeşen şarkısını dinleteceğiz. Ah şu eller sizlerle.

Türkiye'nin en havalı radyosunda meteorolojinin sesinde bu saatimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir gün yerel gazetesi, düzeltiyorum, ulusal gazetemiz Bir Gün, denizler ısınıyor, denge bozuluyor başlığıyla bugün yer bulmuş. İçerisinde Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığı küresel ortalamanın iki katı hızla artıyor. Bilim insanları uyardı, rekor sıcaklıklar balıkçılığı vuruyor, fırtınaları habitat oluşturan canlıları kitlesel ölüme sürüklüyor. Evet, bir diğer haberimize bakalım.

0: Bir diğer haberimize baktığımızda Bursa'nın Yeni Dönem Yerel Gazetesi'ni görüyoruz. Şehirde sıcak hava dalgası başlığıyla yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Bursa'da yeni hafta ile birlikte sıcak hava etkisini artırıyor. Bugün parçalı bulutlu bir hava hakim. Kentte sıcaklık 33 dereceyi gösteriyor. Perşembe ve Cuma günü termometreler 35 dereceyi gösterecek. Gece sıcaklıkları ise 21 ila 22 derece civarında seyredecek. Yarın günü %69'a, Cuma günü %67'ye kadar çıkması beklenen nem oranı hafta sonunda da yükselecek. Cumartesi günü sıcaklık 33 derece gerilecek. Nem %92'ye kadar çıkacak. Yüksek nemle birlikte Bursa'da hissedilen sıcaklık ve bunaltıcı havanın hafta sonuna doğru etkisini artıracağı da öngörülüyor kıymetli dinleyicilerimiz. Kayseri'deyiz. 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Mehmet Kaçmaz telefon altımızda. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, 7. Bölge Müdürlüğü'nden Mehmet Kaçmaz. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu akşam saatlerinde Sivas'ın kuzeydoğusu sağanak yağış geçişe tahmin ediyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyirciye öngörülüyor. Rüzgar kuzeyde yönelik hasar hattı orta kuvvetli etkice bekleniyor. Bölgemizde girilen hava durumu ve sıcaklık beklentilerimiz Kayseri parçalı az bulutlu 15.30, Kırşehir parçalı az bulutlu açık 17.32, Nevşehir az bulutlu açık 16.29, Sivas parçalı ve az bulutlu 12.28, Yozgat parçalı az bulutlu açık 14.28. Tahminlerimiz kadar iyi günleri yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Evet, düzeltelim. 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzdü. Kayseri bizi 90'dan dinliyor. Kayseri'ye de sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, bir şarkı arası verelim. Bağlantılarımız bugün için şu dakika itibariyle bu saatimizin bağlantılarını noktaladık. Bora Kibil ıslak ıslak şarkısıyla sizlerle olacak. Ardından saat başı rapor ve haberleri paylaşalım. Sonrasında ikinci saatimizde bağlantılarımızla burada olacağız. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Devam edeceğiz elbette ki, bizden ayrılmayın lütfen. İşte Sevda Tekin, Bora Kibil işbirliğiyle ıslak ıslak radyonuzda.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Saat 17. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, Diyarbakır 37, Batman 36, Gaziantep 37 derece. Mardin 34, Kilis 36, Siirt 35, Şanlıurfa 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, azınlık okullarına yönelik ilgili kanunda yer alan hükümler dışında yeni bir uygulama tesis edilmediğini, okulların eğitim öğretim süreçlerini devam ettirdiğini duyurdu. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Şevket Özkaya, Türkiye'nin kişi başına düşen günlük ortalama sigara tüketiminde 17,1 adette dünya birincisi olduğunu belirterek, ülkede her iki erkekten birinin ve 18 yaş üstü her 4 kadından birinin sigara kullandığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ikinci çeyreğinde tarım hariç sektörlerde son bir yılda ortalama kayıt dışı istihdam oranının %15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyrettiğini belirterek, çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor dedi. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdullah Abdullahi, Körfez ülkelerini Amerika'nın İran'a yönelik olası askeri faaliyetlerine destek vermemeleri konusunda uyardı. Şekerli içeceklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilinmesine rağmen günlük tüketim oldukça yüksek seyrediyor. Amerika'da yapılan yeni bir araştırma, bu günlük alışkanlığın mide kanseri riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Japonya'nın Shiba eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı su taşkınlarında 13 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise kayboldu. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff Tur ilk maçında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Kypros Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt satıyı kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde atmosferden haber var programımızın ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha güzel bir akşam diliyoruz. Bu saatimizin bağlantılarını hatırlatalım. Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyon, Karahisar ve Erzurum olacak. İstanbul'un ve başkentin trafik durumunu yine bu saat diliminde sizlerle paylaşacağız. 18 sonrasında hangi programlar var hatırlatacağız. Bunun yanı sıra önümüzdeki 3 günün hava durumunu sizlerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in nabzını tutacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Bağlantımız hazır mı? Evet, Adana bağlantımıza gideceğiz. 6. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz. Telefon hattımızda Bahri Özdemir yer alıyor. Bahri Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için son değerlendirmeleri alalım.
1: Bölge genelimizin parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey bölgelerinde bu akşam saatlerinde bir mevzi sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklarının 2 ile 4 derece arasında artışlar olmasını bekliyoruz. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimizde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklarımız Adana parçalı az bulutlu 25-38, Mersin parçalı az bulutlu 27-34, Kahramanmaraş parçalı bulutlu 23-39, Osmaniye parçalı bulutlu 23-37, Gaziantep az bulutlu ve açık 22-38, Kilis az bulutlu ve açık 22-40, Hatay parçalı az bulutlu 24-35. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet, bu saatimizin ilk bağlantısıydı Adana. Evet, şimdi bu saatimizin ilk şarkısıyla birlikteliğimizi sürdürelim. Kalp Unutmaz, Avangard Orkestrası eşliğinde sizlerle buluşturuyoruz.

0: şu dakikalarda İstanbul'un trafik durumunu sizlerle paylaşalım. 7 dereceyle ölçülmüş trafik durma noktasında şu dakikalarda. Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar ortalama yolculuk süreniz 31 dakika. TEM Harp Akademi İleri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar 28 dakika. TEM'de Hassal'dan Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 35 dakikalık bir süreç var. TEM'de Ümraniye'den Çamlıca gişelerine kadar 23 dakikalık bir süreç var. TEM'de Tekstilkent Bulvarı'ndan Maskoy'a kadar 30. E5 TEM Haramidere bağlantı yolu Ardıçlı evlerinden Haramidere kavşağına kadar 18. D100 Karayolu Bostancı'dan Maltepe Köprüsü'ne kadar 16 dakikalık bir süreç var. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Apasağ'dan 4. Levent'e kadar 36 dakikalık bir süreç var. Boğaz geçişlerine bakalım. Köprülerde Avrupa'dan Asya geçişlerde E5 Dok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar. TEM'de Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde trafik durma noktasında. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya geçişlerde ise yoğunluk sürüyor. Asya'dan Avrupa'ya geçişlere göz attığımızda E5'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ok Meydanı'na kadar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler. TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Hastal'a kadar yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor İstanbul'da. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda olsun. 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Ali Kaplan telefon attığımızda. Ali Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Aktarayım. Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen güne ait en düşük ve yarına ait en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Ankara 16-31, Çankırı 15-24, Kırıkkale 18-32, Bolu 15-30, Zonguldak 19-27, Düzce 18-31, Bartın 19-31, Karabük 16-33. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Yine güzel bir şarkımız var. Anatolia Rock grubu söyleyecek bir Suat Sayın şarkısı, artık sevmeyeceğim radyonuzda.

0: Antalya Bölgesel Tahmin Merkezi ile devam ediyoruz. Murat Işık'ın telefon hattımızda. Murat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burdur ve Antalya, Akdeniz için de son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii bölge genelinde parçalı az bulutlu bir hava bekliyoruz. Sıcaklıklar 1 ila 3, yer yer 3 ila 5 derece artıyor. Rüzgar kuzeyli öğle saatinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli. Tabii yine yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı sahil kesiminde ve yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek muhtemel risklere karşı tedbirlere dikkatli olmakta fayda var. Merkezlerimizde beklediğimiz bugün gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına değinecek olursak, Antalya'da gece saatlerinde 26, gündüz saatlerinde 37 derece bekliyoruz. Muğla gece 20, gündüz 37 derece. Isparta gece saatlerinde 19, gündüz saatlerinde 33. Burdur gece 18, gündüz 35 derece. Denizlerimizde ise rüzgar kuzey batıdan öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nin güney yönlerden 2-4 kuvvetinde esiyor. Tazlı yükseklerimizde yarım metreyle 1,5 metre dolaylarında. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Antalya bağlantımızı sizlerle buluşturduk. İstanbul'un yerel gazetesi var, Dünya. Dünyanın manşetinde Avrupa'yı iklim krizi vurdu. Aşırı hava olaylarının Avrupa ekonomisine çıkardığı fatura 822 milyar euroyu aştı. Kaybın dörtte biri son 4 yılda birikirken düşük sigorta oranları mali yükü devletlerin sırtına bindiriyor. İklim krizinin yarattığı bu devasa yıkım artık sadece çevre politikalarını değil, kamu maliyesini ve doğrudan küresel finans istikrarını da tehdit ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Bir diğer başlığa bakalım. Trabzon'un Karadeniz'den Güne Bakış yerel gazetesinde Karadeniz'de Temmuz yağışları geçen yıla oranla %87 arttı. Atılan başlıksa Karadeniz'de yağış bereketi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Temmuz ayı alansal yağış raporu Türkiye genelinde yağışların geçen yıla göre belirgin şekilde artırdığını ortaya koydu. Trabzon'un da yer aldığı Karadeniz bölgesinde Temmuz ayı yağışları geçen yılın aynı dönemine göre %87 artarken yağış miktarı uzun yıllar ortalamasının da üzerine çıktı. Karadeniz bölgesinde 2026 yılı Temmuz ayında ortalama 42,2 milimetre yağış kaydedildi. Bölgenin 1991-2020 dönemi Temmuz ayı yağış normali 35,5 milimetre olarak ölçülürken 2025 yılı Temmuz ayında 22,6 milimetre yağış gerçekleşti. Buna göre Karadeniz'de Temmuz yağışları normaline göre %19, geçen yılın aynı ayına göre ise %87 oranında arttı kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, güzel bir Harun Kolçak şarkısını dinleyeceğiz. Anadolu Anatolia Rock grubu söyleyecek. Vermem seni ellere, radyonuzda.

0: İkinci Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle devam ediyoruz. Mehmet Sur telefon altımızda. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilan Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için son değerlendirmeleri alalım.
1: Tabii. Az bulutlu ve açık geçecek bölgemiz. Hava sıcaklıkları bölge geneline 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. İzmir 25 derece 36 derece. Çanakkale 22 derece 35 derece. Manisa 24 derece 38 derece. Aydın 22 derece 39 derece. Balıkesir ise 19 derece 34 derece olacak. Denizlerde havaya bakacak olursak az bulutlu ve açık bir hava hakim. Çanakkale, Çeşme arasında rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 bofor. Çeşme, Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden yine aynı şekilde 3 ila 5 bofor kuvvetinde rüzgar bekliyoruz. Bölgemize ilişkin aktaracaklarımız bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Size ve ekibinize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Biz teşekkür eder, iyi yayınlar dileriz.
0: Sağ olun. Önümüzdeki 3 günün hava durumunu sizlerle paylaşalım. Haftanın ortasındayız. Perşembe, cuma, cumartesi, hatta pazarı da aktarayım. Yarın itibariyle yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Cuma gününe baktığımızda yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Pazar günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hafta başı ise pazartesi günü yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Trabzon ve Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, şimdi yine güzel bir Özer Atik, Tolga Çevik işbirliğiyle Yalan Sanırım şarkısını dinleyelim. Ardından Trabzon bağlantımızla devam edeceğiz.

0: Trabzon bağlantısındayız. Beyza Çatalbaş telefon hattımızda. Beyza Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Trabzon için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu akşam havanın parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında yer yer altında olması beklenirken rüzgarların güney yönlerden zamanla kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 27-21, Artvin 25-16, Giresun 28-22, Gümüşhane 26-12, bize 28-20 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Eda Metin Özülkü şarkılarını seslendiren oyuncular ve sanatçılar var. Onlardan bir tanesi Salih Bademci. Hülya Avşar'a verdiği şarkıyı bu kez Salih Bademci yorumuyla dinleteceğiz. Yürü Ya Kulum radyonuzda.

0: 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Aleyna Aymak telefon hattımızda. Aleyna Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Kars, Ağrı ve Iğdır için sizi dinliyoruz. Buyurun.
1: Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın bölge genelinde kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük, yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar şekilde olacaktır. Iğdır 22-34, Kars 10-24, Ağrı ise 13-29 santigrat derece. Aktaracaklarım bu kadar, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Evet, Iğdır bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Haber'in şöyle son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. İsviçre ülkeye sığınan Ukraynalılar için özel oturum iznini 2028'e kadar uzattı. İsviçre hükümeti Rusya-Ukrayna savaşından kaçarak korunmak amacıyla sığınan Ukraynalılara S koruma statüsü adıyla verdiği özel oturum iznini 4 Mart 2028 8'e kadar uzatma kararı aldı ve buna gerekçe olarak Ukrayna'daki durumun kalıcı bir istikrara kavuşacağına işaret olmamasını gösterdi. İşgalci İsrail Batı Şeria'nın kuzeyinde 1152 dönüm araziye el koyma kararı aldı. İşgalci İsrail Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Sincil, Lübnan, Eş-Şarkiye ve Karyut beldelerinde 1152 dönüm araziye devlet arazisi olduğu bahanesiyle el konulmasını öngören askeri karar çıkardı. Evet, şimdi de Can Oflaz'a kulak verelim. Aşk mı meşk mi? Radyonuzda sonrasında Afyonkarahisar ve Erzurum bağlantılarını sizlerle buluşturacağız.

0: Evet, güzel bir şarkı Can Oflaz, Aşk mı Meşk mi dedi. Afyonkarahisar bağlantımızla devam edeceğiz. 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden Sebahattin Aksoylu telefon altımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Denizli Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
1: Afyonkarahisar 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu açık geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derecelik bir artış beklentimiz var. Rüzgar ise genellikle batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli edecek. İl merkezlerimizin detayında ise Afyonkarahisar az bulutlu açık, gecenin en düşük sıcaklığı 16, yarın en yüksek 31 derece. Denizli az bulutlu açık, gecenin en düşük sıcaklığı 23, yarın en yüksek 37 derece. Uşak az bulutlu açık, gecenin en düşük sıcaklığı 15, yarın ise en yüksek 32 derece olmasını bekliyoruz. Güne dair yapmış olduğum son değerlendirme bu şekilde.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sebahattin Bey, size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, şu dakikalarda başkentin trafik durumunu paylaşalım. Trafik durma noktasında Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 18 dakikalık bir süreç var. Etlik Caddesi Etlik Polikliniği Kavşağı'ndan Keçiören Ayvalı Pazar yerine kadar 12 dakika. Çetinemeç Bulvarı Migros Kavşağı'ndan Dikmen Kavşağı'na kadar 8 dakika. Surgut Özal Bulvarı Ankamol'dan Etlik Sapağı'na kadar 6 dakika. 1859 9. Cadde Beytepe yolu Alaçoğatlı Mütköy Sapağı'ndan Angora Evleri'ne kadar da 4 dakikalık bir süreç var. Ana yollardaki trafik durumuna baktığımızda İstanbul yolunda şehir dışına kadar ve şehir merkezine kadar trafik akıcı. Eskişehir yolunda, Konya yolunda ve Samsun yolunda şehir dışına kadar yoğunluk var. Şehir merkezlerinde trafik akıcı ilerliyor. Havaalanı yolu ve çevre yollarında trafik akıcı ilerliyor şu dakikalarda başkentte. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymak, emniyet kemerinizi takmaya asla ihmal etmeyin. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize iyi sürüşler diliyoruz. Gözünüz yolda, kulağınız her daim meteorolojinin sesi radyosunda olsun. 18 sonrasında hangi programlarımız var? 18 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında 18.20'de M5 dakika sizlerle buluşacak. 19.20'de biliyor muydunuz? 19.30'da bir konu, bir konuk programımız var. 20.30'da bir yazar, bir hikaye. 21 saat başı rapor ve haberlerin hemen sonrasında 23'e kadar Göksel Yanlar'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Düşler programını da dinleyebilirsiniz. 23.30'da Arzu Yücesoy'un hazırlayıp sunduğu Keşfi Diğer programı da sizlerle buluşacak. Gece yarısından sonra kaçırdığınız programların tekrarlarını dinleyebilirsiniz. 1.30'da bir konu, bir konuk, 2.30'da Keşfi Diyar, 3.30'da bir yazar, bir hikaye programlarımızın tekrarları da sizlerle buluşacak. Evet, şöyle baktığımızda 5.30, 6.30, 7.30, 3 günlük hava ve 3 günlük deniz raporlarımız var. Saat başı raporları tabii ki her daim sizlerle buluşuyor. Ve sabahın ilk ışıklarına kadar da kıymetli dinleyicilerimiz en güzel şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş da artık programın sonuna geliyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle son dakika gelişmeleri bir bakalım TRT Haber'in, sonrasında artık programımızı noktalayacağız. Hamas, Netanyahu arabulucuların çabalarını baltalıyor. Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir polis merkezine düzenlediği ve 9 Filistinli'nin yaşamını yitirdiği saldırının ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu arabuluculuk çabalarını baltalamak ve Gazze'de soykırımı yeniden başlatmaya çalışmakla suçladı deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet. Atmosferden haber var programımızın hazırlayıcısı Yeter Bacak şarkılarını dinledik onun seçkisinden. Programın teknik yönetmenliğini de üstlendi. Kıymetli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sunucunuz ben Diler Demir. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Her düşüş bir kalkışa, her kapanan kapı açılacak bir kapıya ve her gece bir sabaha vesile, her gözyaşı da bir gülümsemeye habercidir. Bazen güçlüyüz, bazen zayıf, bazen sakin, bazen sinirli, bazen yenik, bazen heybetli, bazen en hafif rüzgarda coşar, en derin sevdalarda yok oluruz. Bazen yağmur olmak isteriz sevdiklerimizin, yüreğin akmak için, yüreğimize her daim güzelliklerin akması ümidiyle. İyi akşamlar Türkiye. Yeah.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: saat 18.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 19 Ağustos Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 35, Bilecik 33, Çanakkale 34, Bursa 33 derece. İstanbul 31, Kırklareli 33, Kocaeli 34, Edirne 35 derece. Sakarya 33, Tekirdağ ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 37, Denizli 35, Kütahya 32 derece. İzmir 34, Manisa 37, Muğla 33, Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Adana çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 35, Burdur ve Hatay 32, Antalya 33 derece. Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Çankırı 35, Aksaray ve Ankara 32, Eskişehir 33 derece. Kayseri 30, Karaman 31, Kırıkkale ve Kırşehir 32 derece. Konya 33, Nevşehir 29, Niğde 31, Sivas ve Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu 29, Bartın ve Düzce 33, Kastamonu 31, Zonguldak 28, Karabük 33 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Giresun kıyıları hariç Doğu Karadeniz bölümüyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 34, Artvin 28, Bayburt 27, Çorum 31 derece. Giresun ve Rize 29, Gümüşhane ve Ordu 28 derece. Sinop 30, Samsun 29, Tokat 33, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu. Erzincan ve Ardahan çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 28 derece. Elazığ 35, Erzincan 29, Erzurum 27, Hakkari 31 derece. Iğdır 35, Kars 27, Malatya 33, Muş 32 derece. Şırnak 33, Tunceli 34, Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 36, Diyarbakır 37, Batman 36, Gaziantep 37 derece. Mardin 34, Kilis 36, Siirt 35, Şanlıurfa 36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara-Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal hesabından yaptığı paylaşımda küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiği bir dönemde olduklarını belirtti. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulmü uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz, dedi. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Gökbaşkanı Erol Özvar, COP31'i ülkemizdeki 208 üniversitenin bilimsel birikiminin yanı sıra uluslararası akademik çevrelerinde katkı sunduğu güçlü bir bilim ve işbirliği platformuna dönüştürmek istiyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 oldu. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 Filistinli'yi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pejak yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt satihi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizlere yine eski bir hikaye derledik, toparladık. Çin'de geçen bir hikaye bu. Altın meyve veren bir tohumun hikayesi ve çok ibretlik bir kıssa. Bir zamanlar Çin'de bir adam o kadar aç ve bitkin düşmüş ki artık derisi kemiğine yapışmış. Açlıktan nefesi kokuyormuş. Dayanamamış, tam bir tarlanın, bağın, bahçenin önünden geçerken bir arbat çalmış. Bahçenin sahibi hemen yakalamış adamı. Yakaladığı gibi de doğru cezalandırılması için imparatorun karşısına çıkarmış. Hırsız ezilmiş, büzülmüş, utanmış. İmparatoru görünce ona şöyle demiş: "Değerli efendim, o kadar açtım ki dayanamadım, çaldım ve yedim. Bir armutçuk. Beni affetmeniz için yalvarıyorum. Eğer affederseniz size paha biçilmez bir armağanım olur." İmparator bunları duyunca gülmüş. "Senin gibi birinde paha biçilmez ne olabilir ki?" Hırsız avucunun içindeki armut çekirdeğini uzatmış ve "Bu çekirdeği ekerseniz bir gün içinde altın meyveler veren bir ağacın yeşerdiğini göreceksiniz." Sözler sanki sihirliymiş. Aç adamın ağzından çıktığı anda her tarafı zenginlik ve ihtişamla doldurmuş. Herkes büyülenmiş gibi o ağacı düşlemeye başlamış. Hırsız avucunun içindeki armut çekirdeğini uzatmış ve "Bu çekirdeği ekin lütfen. Bir gün içinde altın meyveler veren bir ağacınız olsun istemez misiniz?" demiş yine. İmparator kahkahalar atıyormuş. "Ek o zaman. Ek de altın meyveleri görünce seni affedeyim." İşte bu söz üzerine yoksul adam başını geri eğmiş. "Haşmetli, bu tohumu ben ekemem çünkü ben bir hırsızım. Bu tohumu ancak ömründe hiç çalmamış, başkalarına hiç haksızlık yapmamış, yalan söylememiş biri ekebilir. Tohum o zaman gücünü gösterir. Aksi takdirde onu ekeni zehirler, tarif edilmez acılarla öldürür. Sultan, bu tohumu ancak siz ve sizin soyunuzdan birisi ekebilir. Siz ekin lütfen." İmparator birden irkilmiş. Suratını asmış, bir süre düşünmüş. Sonra hırçın bir sesle, "Ben imparatorum," demiş. "Bahçıvan değilim. O tohumu haznedarıma verin. O eksi." Hemen haznedarı çağırmışlar ve hikayeyi anlatmışlar. Ama haznedar birden geri eğmiş başını. Yoksul adam tohumu haznedara uzatınca almamış. İmparatora dönüp itiraz etmiş koskoca haznedar. "Ben ekim biçim işlerinde çok beceriksizim efendim. Bu sihirli tohumu ziyan ederim. Bence bu tohumu sadrazamımız eksin." Öyle deyince haznedar hemen bir bahane bulmuş, bu görevi başkasına devretmiş. Sadrazam geldiği zaman hikaye ona da anlatılmış ama o da tohum ekmek istememiş. Bir bir orada bulunan herkes sudan sebeplerle tohum ekme görevinden kaçmışlar. Sonra imparator doğan sessizliğin içerisinde bir süre düşünmüş. Başı önünde haznedarına, sadrazamına, orada bulunan herkese tek tek bakmış. Bakışları öfkeliymiş. "Hadi bakalım, bu hırsız bahçıvana tohumun nasıl altın meyve verdiğini hep birlikte gösterip sevindirelim," demiş. Cebinden bir altın çıkarıp yoksul adamın tutması için atmış. Herkesin ceplerinden sessiz sedasız birer altın çıkarıp adama vermesini izlemiş. Sonra da gülmüş. "Bas git buradan be adam. Bugünlük bu ders hepimize yeter," demiş. O günlük o ders. Yani suçsuz, günahsız, hayatında hiç kimseye haksızlık etmemiş birisinin olması neredeyse imkansızmış. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu ibretlik kıssadan sonra dileriz altın meyveler veren bir tohumu ekebilecek kadar bir günah olasınız. Ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücüyle yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan 20 Ağustos Perşembe günü Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. Milli Teknoloji Hamlesi bir kez daha rotasını denizlere çevirdi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 20 Ağustos Perşembe günü kapılarını açıyor. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu ve 4 gün sürecek etkinlik yerli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücünü sergileyecek. Elazığ'da tarlada fidan dikerken tesadüfen bulunan mozeyin ardından yürütülen kazılarda Salkaya'nın bir Roma villa alanı olduğu tespit edildi. Ayrıca alanda hamam, kilise ve kilisede sürdürülen kazılarda çocuk mezarı açığa çıkarıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı dijital denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla sahte belge düzenleme incelemelerinde kullanılan rapor otomasyon sisteminin kapsamını genişletti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %7,4 artarak 2,2 milyar dolara ulaştı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın 103 Rus askerinin alındığı, karşılığındaysa 103 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin teslim edildiği belirtildi. Esir takası sonucu serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulundukları aktarılan açıklamada Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantrotova'nın da askerlerin yanında olduğu ifade edildi. Askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı vurgulanan açıklamada askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına nakledilecekleri kaydedildi. Açıklamada esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğunda yapıldığı belirtildi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmaya çalışacak. Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyon Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın. We'll be right back.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dostluğuyla en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
3: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.

0: yapıyor muydunuz?
1: Karanlık bir yere girdiğimizde niçin bir süre çevremizi göremiyoruz? Karanlıktan aydınlığa ya da aydınlıktan karanlığa geçişte gözlerimizin yeni duruma uyum sağlaması gözlerimizdeki koni ve çubuk isimli hücrelerle alakalıdır. Koni dediğimiz hücreler aydınlık mekanda, çubuk adını verdiğimiz hücreler ise karanlık mekanda görev başındadır. Aydınlık bir mekandayken karanlık bir yere girdiğimizde önce her yeri kapkaranlık görürüz. Çevremizdeki varlıkların yerini ancak bir süre sonra algılamaya başlarız. Çünkü ışık birden azalmıştır ve aydınlıkta iş başında olan koni hücrelerimizin görevi karanlıkta görmemize aracılık yapacak olan çubuk hücrelerimize devretmesi için bir süre geçer. İşte bu sürede bizim için her yer kapkaranlıktır. Ancak çubuk hücrelerimiz devreye girdikten sonra gözümüz karanlıkta görmeye alışır. Karanlıktan aydınlığa çıkınca da bu kez her şey çok parlak görünür. Ancak koni hücrelerimizin tekrar görev başına geçmesiyle bu hal de bir süre sonra düzelir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Deniz suyu neden tuzludur? Okyanus ve denizlerin beslenme kaynakları akarsular ve yeraltı sularıdır. Bu sular denizlerdeki buharlaşma sebebiyle hidrojen ve oksijenlerine ayrışıp gaz haline geçerken içlerinde bulundurdukları potasyum, sodyum, magnezyum gibi mineralleri deniz ve okyanusların içerisinde bırakırlar. Bu minerallerden dolayı deniz ve okyanusların suları tuzlu özellik kazanırlar. Sıcaklık ve buharlaşma arttıkça tuzluluk da artar. Bundan dolayı okyanus ve denizlerin tuzluluğu enleme bağlı olarak ekvatorda fazladır, kutuplara gidildikçe bu oran azalmaktadır. Akdeniz'in Karadeniz'den daha tuzlu olmasının sebebi de budur.
0: Biliyor muydunuz?
1: Pipetle su nasıl içiliyor? Pipetle su içtiğinizde su ya da meyve suyunu yukarı kaldıran nedir? Sakın kendim ağzımla suyu içime çekiyorum demeyin. Suyu yukarı kaldıran atmosferin oluşturduğu basınç kuvvetidir. O da şöyle bir şeydir. Siz ağzınızın içinde alçak basınç oluşturuyorsunuz. Atmosfer basıncı bardağın içindeki suya baskı yaparak yukarı çıkmasına sebep oluyor. Yani nasıl ki rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyor, içtiğiniz sıvı da aynen basınç farkından dolayı yukarı çıkıyor. Buna inanmıyorsanız her tarafı kapalı bir bardaktan pipetle su içmeye çalışın. Ya da daha basit bir deney yapın. İçi su dolu pet şişeyi toplu iğne ile delin. Su biraz aktıktan sonra akış durur. Ancak şişenin kapağını açarsanız atmosfer su üzerine baskı yapar ve akma devam eder.
0: Biliyor muydunuz?
1: Beyindeki sinir damarlarının %40'ının protein, %51 ila 54'ünün ise yağ olduğunu. Timsahların dillerini dışarı çıkaramadıklarını. 18 Şubat 1979 yılında Sahra Çölü'ne kar yağdığını. Penguenlerin yüzebilen fakat uçamayan tek kuş olduğunu. İnsanların yaşamları boyunca 6 filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tükettiğini, atların bir ay kadar ayakta kalabildiklerini, Amerika Birleşik Devletleri New York'ta bulunan Central Park'ta yüzmenin yasalara aykırı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir konu, bir konuk programımızla yeniden sizlerleyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Alişir Davidov, yayın ekibimizle birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla sizlere seslendiğimiz programımızda bu hafta hayatımıza, dilimize ve düşünce dünyamıza dokunan konuları alanında uzman bir isimle konuşacağız. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Akademik çalışmalarıyla dil ve iletişim alanına sunduğu katkılarla tanıdığımız, konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı gibi kitapların yazarı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Yaman. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Gayet iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir.
0: Çok şükür, teşekkür ederiz. Hocamızla bugün konuşma sanatını, sözün gücünü, etkili anlatımı ve doğru iletişimi konuşacağız. Hocam, diğer sorularımıza ve benim hazırlamış olduğum konuşma sanatına ilişkin sorulara geçmeden önce merak ettiğim bir konu var. Sizin konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı isimleriyle paylaşmış olduğunuz çalışmalarınız var. Kitaplara basıldı.
1: Evet.
0: Bu anlamda çalışmalarınız devam ediyor mu acaba?
1: Evet, tabii yaşadığımız sürece düşünmeye, konuşmaya ve en önemlisi de yazmaya devam edeceğiz. Bu hayatın bir gereği olarak bence karşımızda duruyor. Yaşamanın biraz da anlamı bu bence. Üretmek gerekiyor. Üretmeyen insan canlı kalabilir ama yaşıyor denemez. İkisi arasında fark var bana göre. Yaşamak başka, canlı kalmak başka. Onun için ben yaşamayı tercih ettim. Ve dediğim gibi düşünmeye, yazmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Üretimlerimizde var bu manada.
0: Bu vesileyle özellikle gençlerimize konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı kitaplarını okumalarını tavsiye ediyoruz. Hocam, hepimiz konuşmayı öğreniyoruz ama daha iyi konuşmayı çoğu zaman ihmal ediyoruz. Bu noktadan hareketle ilk sorumu sormak istiyorum. Sizce daha iyi konuşmaktan bizi alıkoyan temel alışkanlıklar ya da hata diyebileceğimiz şey nedir?
1: Öncelikle izin verirseniz bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin hatıraları içerisinde bulunan Meteoroloji Radyosu'nu bir yad edelim burada. Meteoroloji Radyosu demek bizim için geçmişe dair çocukluk anıları, gençlik anıları, birçok hatıramız var geçmişte. Çünkü henüz ekranların icat edilmediği dönemlerde biz bu radyolarla büyüdük. Meteoroloji bu anlamda çok büyük hizmetler verdi. O bakımdan ben Meteoroloji Radyosu'nun çok değerli dinleyicilerini en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Ve herkese sağlık, huzur, esenlikler diliyorum öncelikle.
0: Eksik olmayın hocam, çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Sorunuza gelince Alişir Bey, bu konuda abartısız söyleyebilirim. 40 yıllık bir araştırma geçmişimiz var. Konuşma nedir? Nasıl konuşmalıyız? İnsanlar nasıl daha güzel konuşabilir? Ve niçin güzel konuşamıyor bazıları? Bunları araştırdığımızda ben şöyle bir gerçekle karşılaştım. Bilinen 18 milyondan fazla canlı türü olduğu söyleniyor dünya üzerinde. 18 milyondan fazla. Bunlar içerisinde en seçkin varlık insanoğlu.
0: Doğrudur.
1: Bu seçkinlik bize çok büyük bir üstünlük kazandırıyor. Bu üstünlük ve ayrıcalık belgelerinden birisi de konuşabilmek. Çünkü diğer canlılar konuşamıyor. İletişim kuruyorlar. Burada kavramları karıştırmamak lazım. Diğer hani bir takım hayvanların, belki bitkilerin bile iletişim kurduğunu söyleyebiliriz. Ama konuşmak insana özgü bir ayrıcalık ve üstünlük belgesidir. Fakat bir taraftan da konuşabilme üstünlüğü insana aklımıza gelmeyecek şekilde bir sorumluluk da yüklemiş. Evet, ağzı olan konuşur. Böyle bir özellik doğuştan bahsedilmiş genel anlamda bütün insanlara. Fakat burada bu konuşmayı öğrenmek biyolojik süreç içerisinde 2 yıllık bir zamanı alıyor. Konuşmayı aşağı yukarı temellendirebilmemiz, yani dil edinimi dediğimiz süreç aşağı yukarı 2 yıl. Fakat Birçok insan bu dil ediniminden sonra konuşmanın incelikleri ve ayrıntıları noktasında çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Biz konuşmayı sadece ses çıkarmak veya sözcükleri, cümleleri ifade etmek olarak algılarsak, bu noktada herkesin kendine göre bir üstünlüğü var. Ama sorunuzdan ben şu inceliği çıkardım. Evet, herkes ses çıkarabiliyor, kelimeleri kullanabiliyor, cümle kurabiliyor veya iletişim kurabiliyor. Ama bazıları istediğimiz olumlu yönde konuşmayı yapamayabiliyor. Acaba neden? Burada biz insan olarak duyguları taşıyan bir varlığız. Birçok duygularımız var, düşüncelerimiz var, hayallerimiz var. Eğer karşı tarafın bu duygu, düşünce ve hayal dünyasına giremiyorsanız, onu anlayamıyorsanız, bir yönüyle empati, daha derin yönüyle de diğergamlık bunun adı. O zaman sadece ses çıkarıyorsunuz ve kulakları rahatsız ediyorsunuz. O kadar. Oysa konuşma kulaktan kulağa değil, ağızdan kulağa değil, ses ve söz gönülden gönüle giderse konuşma olur. İşte kaybedilen nokta bu.
0: Çok doğru.
1: Evet. Biz gönülden konuşmayı öğrenmemiz lazım. Ağızdan konuşmak tabir yerindeyse harcı alemdir. Yani herkesin yapabileceği bir şeydir.
0: Hocam, gönüller konuşmadığı zaman ses de yükseliyor anlatabilmek için.
1: Evet. Yakın olmamıza rağmen.
0: Doğru.
1: Dikkat ediniz. Birbirine çok yakın olan eşler, arkadaşlar, aile bireyleri, dostlar bazen kendilerini çok yakın hissetmelerine rağmen ve mekan olarak da yakında oturmalarına rağmen,

0: kulağa gider. Yani ağızdan sadece yüzeysel konuşuyorsanız kulağa gider. Oysa kalpten çıkan söz kalbe gider. İşte yakalanması gereken gerçeklik burada yatıyor. Ağızdan kulağı bir kenara bırakacağız. Bazen ses çıkarmadan da gönüller arasında bir konuşma sağlanabilir. Dolayısıyla bu derinliği yakalayamayan insanlar bence güzel konuşamıyorlar. Mesele konuşmak, ses çıkarmak değil. Hem kendimizi doğru ifade etmek, hem karşı tarafın duygu dünyasına girebilmektir gerçek konuşma.
1: Çok doğru hocam. Evet. Konuşurken bazen süslü cümleler kurmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Bazen de çok sade olmaya çalışıyoruz. Ama sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi her iki durumda da asıl mesele karşı tarafın bizi nasıl anladığı.
0: Evet.
1: Ya da anlıyor mu?
0: Tabii.
1: Buradan şunu sormak istiyorum. Güzel konuşmak mı daha önemli, yoksa daha doğru anlaşılmak mı? Bu ikisi her zaman bir noktada buluşabiliyor mu?
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Mesele süslü cümleler kurmak olmamalı bence. Bu yapaylıktır. Oysa konuşmanın en temel özelliklerinden birisi içtenlik, yani doğal, candan, samimi olmasıdır. Eğer bunu yakalayamadıysanız cümleleriniz, sözleriniz ne kadar süslü olursa olsun, ne kadar belagat yaparsanız yapın, karşı tarafın gönül tellerini titretemezsiniz. Burada asıl olan kendi duygu ve düşüncelerinizi ifade etmeden önce karşı tarafın duygu dünyasını hareketlendirmektir. Ne demek bu? Sizin bir meramınız var. Bu meramınızı bir kelamla anlatmak durumdasınız. Eyvallah. Bunu yaparken cümlenin süsünden veya havasından ziyade karşı tarafla olan gönül iletişiminizin sağlıklı kurulup kurulmadığını bir kontrol etmeniz lazım. Şöyle ki, karşı taraf sizi dinlemek için antenlerini açmış mı? Bu çok önemli bir...
1: Bunu nasıl anlayabiliriz hocam? En basit, evet, yoluyla.
0: Hemen birkaç şeyle bunu söylemeye çalışayım. Bir defa sizi dinleyen insanın tüm benliğiyle, tüm bedeniyle, tüm beyin fonksiyonlarıyla başka bir şeyle meşgul olmadan size odaklanması lazım. Eğer insanlar sizi dinlemiyorsa boşuna konuşuyorsunuz demektir. Çünkü antenler kapalıdır. Bir başka yönüyle söyleyeyim. Dibi delik kovayı dolduramazsınız.
1: Doğrudur.
0: Evet, yani kovanın önce dibini tutmanız lazım. Bunun için bir defa anlattığınız konunun karşı tarafı da ilgilendirmesi gerekir. Bu da önemli. Bunu bir iki cümleyle hemen anlayabilirsiniz. Yani karşı tarafa konuştunuz ve sizi gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, tüm bedeniyle, tüm varlığıyla sizi dinliyorsa bu insanla iletişim kurmanız çok zor olmaz, konuşabilirsiniz. Başka bir ölçüt daha söyleyeyim. Karşı taraf bir soru sormadan, sizden bir talepte bulunmadan bence çok fazla konuşmamak lazım. Çünkü onun ihtiyacı olup olmadığını bilmiyoruz gerçekten. Ben söylüyorum da, söylemek istiyorum ama karşı taraf bunu almaya hazır mı? İşte burada kontrol edilecek şeyler. Gözü bizde mi? Kulağı bizde mi? Beden diliyle bizi dinlemeye hazır mı? Yine kullandığı sözlerle bizi anlayıp anlamadığını da test edebilirsiniz. Acaba sizin söyledikleriniz oradan nasıl bir yankı buluyor? Mevlana'nın bir sözü var. Ben ne diyorum, tamburam ne diyor? Acaba ben ne söylüyorum ama karşımdaki ne anlıyor? Bunu böyle küçük aralıklarla, boşluklarla test edebilirsiniz. Bazen de karşı sorular da sorulabilir, anlayıp anlamadığını test etmek için.
1: Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet. Hemen planlamadığım bir soruyu sormak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Karşı tarafın birikimi, müktesebatı da bizim kullanacağımız cümleleri,
0: evet,
1: anlayıp anlamama noktasında belirgin bir nokta mıdır? Örnek veriyorum, evet, Mevlana'dan örnek verdiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bir sözü vardı. Okyanusun dibinde bile olsanız kabınız ne kadarsa o kadar su alabilirsiniz.
0: Çok güzel. Evet. Tabii burada konuşanın arif olması önemli. Karşı tarafın arif olması ondan da önemli. Dinleyen konuşandan daha arif olmalıdır. Karşıdaki insan bir ihtiyaç duymuyorsa sizi dinlemek üzere, sizin ona söyleyeceğiniz her söz genellikle havada kalacaktır. Veya onun seviyesini, niteliğini, kalitesini görüyor biliyorsanız, ki bu da sizin arifliğinizle ilgili, bazen ona en sade şekliyle veya en

0: da cümleyle anlatmanız gerekebilir. Bazen baktınız ki karşıda bir derinlik var, o zaman siz de derine dalabilirsiniz. Bu da konuşmanın niteliği açısından çok önemli. Ama ben genellikle şunu tercih ediyorum Alişir Bey. Karşımdaki insanlara saygı duyuyorum, değer veriyorum ve en yalın ifadelerle, en sade şekliyle, en anlaşılır biçimiyle anlatmaya çalışıyorum. Eski tabirle malumat furuşluk, bugünkü tabirle çok bilmişlik yapmaya çalışmıyorum. Yani bu bence zaten doğru bir yöntem değil. Yani insan ruhu açısından da sakıncaları var. Karşı taraf bunu anlar mı anlamaz mı derdinde de olmuyorum. Niye olmuyorum? Çünkü ben en sade şekliyle derdimi ortaya koymaya çalışıyorum veya meramımı ifade ediyorum. Ortalama insanın anlayabileceği şekilde konuşmakta yarar var. Ama kendimizi kanıtlamak için ağır ağdalı cümleler, tumturaklı ifadeler kullanırsanız karşı taraf birkaç kelimeyi kaçırdığında bağlantı kopabilir. Ama sade, yalın şekliyle giderseniz bunu herkes anlar. Herkesin anlayacağı şekilde bir konuşma tarzı benimsemek bence çok daha mantıklı.
1: Bilgi ve kelime tüccarlığı yapmamak lazım.
0: Gerek yok. Orada birbirimize işte malumat furuşluk, yani malumat satışı yapmaya gerek yok. Eğer soru gelirse, zaten sorunun niteliğinden siz onu anlarsınız. Sizin daha derine dalmanız icap ediyorsa, sizden inci isteniyorsa denizin dibine dalar, o incileri bulur, çıkarır ve takdim edersiniz. Ama karşı taraf sizden bunu istemiyorsa çok derine dalmaya gerek yok. Bir de tabii bu seviye meselesi önemli. Merhum Mehmet Akif ile ilgili böyle bir örnek hatırıma geldi. Merhum son demlerinde hasta yatağında yatıyormuş.
1: Geçen hafta Mehmet Akif'i konuştuk hocam.
0: Öyle mi? Ne güzel. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim biz de.
1: Amin. Buyurun hocam.
0: Akif'i ben çok seviyorum her yönüyle. Bu rahmetli yatıyor ve birkaç tane işte kerli ferli insan ziyarete geliyorlar. Onlar geldi diye Akif hasta olmasına rağmen yattığı yerden işte doğruluyor ve biraz dik oturuyor tabir yerindeyse. Fakat gelenler biraz sohbet ilerleyince münasebetsiz bir iki soru soruyor. Akif anlıyor ki karşı taraf hani çok değer verilecek türden değil. O zaman diyor ki o halde tekrar uzanabilirim ben. Evet.
1: Buradan önemli bir mesaj çıkartabiliriz.
0: Dinleyicilerimiz anladılar.
1: Sizin söylediklerinizden şunu süzüp çıkartıyorum. Bir insan konuştuğunu uhdesinde taşıması ve hissetmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Hissettiğini de söylemesi gerekiyor. Evet. Fazlasını söylediği zaman bu biraz tüccarlığa kaçabilir gibi
0: Doğru.
1: geliyor. Doğru mudur hocam?
0: Hissederek konuşmalı ve hissettirerek de devam etmeli. Aslında burada biraz da talep arz dengesi göz önünde bulundurmalı. Dinleyen talepte bulunuyorsa, sizin konuşmanızı istiyorsa, soru soruyorsa veya katkılar sunuyorsa siz ona arz edebilirsiniz. Yani kovanın dibi delik değildir bu durumda. Diğer türlü kendinizi de yorarsınız, kulağı da rahatsız edersiniz. İki taraflı zarar ortaya çıkabilir. Bazen konuşmamak da iyi bir iletişim tarzı sayılabilir.
1: Doğrudur hocam. Hocam 2026 yılına adım attık.
0: Evet.
1: Bir yüzyılın çeyreğini idrak etmiş vaziyetteyiz. Bu durumdan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Günlük konuşma alışkanlıklarımız artık yalnızca yüz yüze değil, ekranlar üzerinden de şekilleniyor. Bu değişimin konuşma becerimizle olan etkisini size sormak istiyorum. Bugün hızlı mesajlaşma, kısa videolar, özellikle sosyal medya üzerinden kurduğumuz bağlantılar bizim konuşmamızı etkiliyor mu?
0: Tabii bunun yararları kadar zararları olduğu da açık. Teknoloji insanlara bir takım imkanlar sunarken bazı şeyleri de elimizden alıyor. Bunlardan birisi doğrudan soruyla ilişkili olduğu için somutlaştırmak istiyorum. Günümüz teknolojisi birçok şeyi bize hazır ikram ediyor. Bilgiler hazır geliyor, mesajlar hazır geliyor. Bize düşen sadece tıklamak, işte beğeni atmak veya kısa kısa cevaplar yazmak, onu da işte ünlülerini falan düşürerek MRB, SLM türü veya emojilerle, bir takım işaretlerle yazışmalar yapılıyor. Daha çok pasif halde kalan taraflar var burada. Birbirini görmeyen, duygu akışının olmadığı bir konuşma ya da konuşma demeyelim, ona da iletişim diyelim. İletişim tarzı hakim olmaya başladı bu ekranlardan sonra, özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasından sonra. Tabii bu doğal olarak yeni kuşaklarda bir takım konuşma sorunlarına da yol açıyor. Şöyle ki, bir defa sürekli ekrana maruz kalan gençlerde bir durağanlık, bir donukluk yüzlerinde hissediliyor. Çünkü o karşı tarafla konuşmuyor. Sadece tuşlarla iletişim kuruyor. Yani ağzından bir ses veya bir duygu aktarımı yaşamıyor. Böyle olunca da o donuklaşmanın sonucunda sokakta yürürken, parkta gördüğünüz insanlar, gençlerde özellikle, böyle bir soğukluk, bir durağanlık hissine kapılıyorsunuz. Çünkü var. Bunlara üniversitede de bunu ben hani zaman zaman test ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz zaman, toplumun önüne çıkardığınızda 6 cümleyi geçemiyorlar. En iyisini söylüyorum.
1: Bu olumsuz etkilerinden biri diyebiliriz.
0: Tabii, çok çok açık olumsuz etkilerinden birisi. Çünkü düşünmeden tuşları devamlı tıklayan birisi bir zaman sonra hadi düşün dediğinizde düşünme yetisini zayıflatmış oluyor. Hadi konuş dediğinizde bunun üzerine zaten söz varlığı çok sınırlı. Hani bu yazışmalarda ya belki 200-300 sözle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu ayrı bir zarar. Yani düşünce dünyanızın daralması, düşünce evreninizin sınırlandırılması büyük bir problem. Çünkü büyük düşünceler üretmeden büyük keşifler yapamazsınız. İkinci bir olumsuzluğu, adeta konuşmayı elimizden alıyor. Biz insanız, konuşmak durumundayız. Her zaman iletişim kuracağız, duygularımızı aktaracağız, onları bize aktaracağız, aktaracaklar. Bu kaybolunca bu defa içsel bir yığılma başlıyor. Şöyle, başkalarına aktarmanız gereken duygular içinizde gizli kalıyor. Şair diyor ya, içimizi dolduran duygular
1: içimizde kaldı.
0: İçimizde kaldı. İşte bu içimizde kalmışlık bir zaman sonra bazı psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Çünkü insan bana göre öyle et kemik falan değil. Beden kaptır, koruyucudur. İnsan duygudur. İnsan düşüncedir. İnsan hayaldir. İnsan ilgidir. Bunları yok sayarsanız insanı o kabın içinde, bedenin içinde mahkum hale getirirsiniz. Yani kafes gibi olur orası.
1: Bu da insanın doğasına aykırı.
0: Çok aykırı, hem de fıtrat bunu gerektirmiyor. Biz konuşacağız. Elbette yerinde, kararında, kıvamınca konuşacağız. Dinleyeceğiz, daha çok dinleyeceğiz. Asıl olan budur belki. Ama bazen birbirimizle sarılacağız, kucaklaşacağız, öpüp koklayacağız yerine göre. Bunlar olmazsa bizim insanlığımız sorgulanır hale gelir. O zaman biz yarı makineleşmiş birer varlığa dönüşebiliriz ki bu çok tehlikeli bana göre. Duygularımızı kaybettiğimiz gün insanlığımızı da kaybetmeye başlamışız demektir.
1: Doğrudur hocam. Bazen bir insanla çok uzun konuşmamıza gerek kalmaz. Birkaç cümlesi bile bize onun hakkında çok şey anlatır. Bu noktada merak ettiğim şu. Bir insanın konuşmasından onun karakteri ya da dünyaya bakışı hakkında gerçekten ipuçları yakalayabilir miyiz?
0: Kesinlikle yakalanabilir. Çünkü Alişir Bey, mantık-nutuk ilişkisini ben burada değerli dinleyicilerimizin dikkatine sunmak isterim. Bir insanın mantığını, yani akıl seviyesini nutkundan anlayabilirsiniz. Mantıkla nutuk aynı köktendir. İnsanın zeka seviyesi, insanın bilgi düzeyi kesinlikle sözlerine ve davranışlarına yansır. O bakımdan bazen bir kelime, bazen birkaç kelime, mesela bir kişinin neye güldüğü onun kişiliği hakkında haber verir size. Nasıl bir insan bu? Hangi cümlelerle sizinle iletişim kurduğu ve ağırlıklı olarak hangi kelimeleri kullandığı size bence kendisini gösterir. Şöyle bir cümle hatırlıyorum. Konuş ki seni görebileyim.
1: Doğrudur.
0: Evet. Konuşan insanın arka planındaki kişiliği öne çıkar aslında. Konuşan bize göre dilimizdir, dudaklarımızdır, dişlerimizdir. Yani ses organlarından bahsediyorum. Bu işin bana göre fizyolojik boyutudur. Psikolojik boyut baktığımız zaman konuşan aslında kişiliğimizdir.
1: Konuşma bir insanın kimliğidir diyebilir miyiz?
0: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kişiliğimiz ve kimliğimiz aslında dilimizde gizli.
1: Doğru.
0: Konuşma evrenimizde gizli. Söz varlığımız ne kadar genişse kişiliğimiz de o kadar rahat ve güvendedir. Bazı insanlar, siz biraz önceki soruda da ifade ettiniz, yapaylaşırlar. Kendilerinin dışında, olağanın dışında kendilerini takdim etmeye çalışırlar. Örneğin despot birisidir ama bir bakarsınız demokratmış gibi davranır. Böyle çok hani sevecen, babacan bir tarz sergilemeye gayret eder. Bu anlaşılır. Bu yapaylığı konuşmanın tümüyle dışına atmak lazım bence. Bunun için de şöyle bir formül öneriyorum ben. Öğrencilerimize de, kitaplarımda da bunu yazdım. Şöyle, kişiliğiniz ve kimliğiniz sağlam olursa konuşmanız da o oranda güzel ve candan olur. Üstelik de etkili olur.
1: Tam bu konuyu açmışken hocam şunu sormak istiyorum. Hepimizin yaşadığı bir durum var. Bazen çok doğru şeyleri söylüyoruz ama karşı tarafa ulaşmıyor. Bu durumun nedenini biraz açmanızı isteyeceğim. Sizce bir sözün etkisini belirleyen şey kelimeler mi, yoksa o kelimeleri söyleyen kişi mi, yoksa başka bir sebebi var mı?
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Önemli olan karşı tarafın gönül dünyasına girebilmek dedik en başta.
1: Evet.
0: Diğer türlü boşuna zahmet etmiş oluruz. Dil yorulur, dudak yorulur, dinleyenin kulağı da yorulur. Dolayısıyla burada amaç karşı tarafa ulaşmaksa, malumat vuruşluğa, efendim tüccarlığa, süslemeciliğe gerek yok. Karşı tarafın seviyesini öncelikle bir hani görmek lazım. Bunu söyledim. Ama çok daha önemli iki şey söyledim. Tekrar vurgulayalım burada iyi anlaşılsın diye. Talebe bağlı sizin ne söylediğinizin anlaşılır olması. Karşı taraf bunu almaya hazır mı? Sizin söylediklerinizi kabullenmeye hazır mı? Bunları test etmek lazım. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben sözümü söylerim, isteyen alır, isteyen almaz. Doğrudur ama bu bazen boşa giden bir zahmet de olabilir. Bence onun yerine diyorum ki söze sohbete çok derin dalmadan önce gönüller arasında bir köprü inşa etmek lazım. Bu köprü bazen sevgiyle, bazen saygıyla, bazen hoşgörüyle kurulabiliyor. Ayrıca şundan yanayım ben, Susma Sanatı kitabının yazarı olarak da bunu söylüyorum. Karşı taraf sizden bir şey talep etmiyorsa, sizi dinlemeye hazır değilse, sizi anlama kapasitesi de yoksa, hani bu kimseyi küçük görmek adına söylemiyorum asla, o zaman susmak konuşmaktan evladır.
1: Doğrudur.
0: Evet.
1: Susmak da bir erdemdir.
0: Erdemdir ve erdemlerin başıdır belki de. Bana göre günümüz insanı şu iki şeyi birbirinden ayırması lazım. Ne zaman konuşmalı, ne zaman susmalı. Konuştuğunuzda fayda susmaktan daha fazlaysa konuşmalısınız. Ama susmak konuşmaktan daha iyi ise bulunduğunuz ortamda, bu sizin basiretinize bağlı, o zaman susmayı tercih etmek belki de daha iyi bir konuşma tarzıdır.
1: Hocam Susma Sanatı kitabınızı okumuştum, keyifle okumuştum.
0: Evet.
1: Sorularım arasında yer alıyordu bu konu. Hazır konu açılmışken sormak isterim. Susmak da bir iletişim biçimi midir?
0: Hem de iyi bir iletişim biçimidir. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyorsa, hani karşı tarafın gönlüne giremiyoruz dedik ya, orada yapılacak en iyi şey susmak ve sözü başkalarına bırakmaktır. Çünkü anlaşılmadığınız yerde siz ıstırap çekersiniz. Çok önemli bir kavram. Bu dünyadaki en zor şeylerden birisi anlaşılmamaktır. Söz söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz, kendinizi paralıyorsunuz ama karşı taraf sizi bir türlü anlamıyor. Bence biraz orada susmayı tercih etmek lazım. Araya mesafe koyabilirsiniz. Bu olumsuz anlamda bir ifade değil bu söylediğim. Yani bırakın da biraz kulaklar istirahat etsin. Ruhunuz demini alsın, dinlensin. Bir gün o sizi dinlemek istemeyen insanlar belki gelip kendileri talep edebilirler. Konuşalım veya şu konuda ne düşünüyorsunuz deninceye kadar susmak çok daha hayırlıdır. Çünkü bakın burada bir şey söyleyeceğim. Konuşmak fıtrattan, susmak kudretten gelir.
1: Oo, çok güzel ifade ettiniz hocam.
0: Estağfurullah. Konuşan herkese ait bir şeydir. Harcı alemdir. Ama yeri geldiğinde susabilmek, mesela öfke anında veya gerekmediği yerde susabilmek, kendimizi tutabilmek tabir yerindeyse kudretli insanlara özgü bir tutumdur.
1: Çok değerli bir ifade bence. Ben mutlaka bir defterim var hocam. Evet. Bu tür sözleri not alıyorum. Not alırım. Hocam program içeriğinde kelime ve bilgi tüccarlığından biraz bahsettik.
0: Evet.
1: Diğer soruya geçmeden önce kısaca sizden iki durum için tavsiye, öneri ya da herhangi bir bu anlamda bize yönlendirme vermenizi istirham ederim hocam.
0: Evet.
1: Güzel konuşmayı kullanarak kötü amellerini hayata geçirmek isteyen insanlar da olabilir hayatta.
0: Tabii ki.
1: Bu tür durumlarda tecrübesiz bir insan ne yapması gerekiyor? Nasıl anlayabilir karşısındaki insan sadece güzel konuşarak kendi niyetini hayata geçirmek mi istiyor? Yoksa evet, söylediği sözü yaşıyor mu?
0: Çok
1: İkinci
0: güzel
1: bir sorum. Aslında niyeti güzel olup ancak ifade etmekte zorlananlar için ne tavsiye edersiniz?
0: Evet. Öncelikle birinci soruya bakalım birlikte isterseniz. Tabii söz bir güçtür bir yönüyle. Bunu keşfeden çok farklı alanlardaki insanlar bazen kötü niyetlerini sözü kullanarak, sözün gücünü kullanarak insanları avlamaya çalışıyorlar. Özellikle ticarette bunu daha çok görürsünüz. İşte reklam dediğimiz olay biraz buna bağlı olarak çalışıyor. Bunun tabii ayırdına varabilmek çok kolay değil Alişir Bey. Şöyle ki özellikle gençler bu tatlı sözlere çok çabuk kanabiliyor. Bazı gençlerde bunu görüyorum. Burada ne yapılabilir? Sanıyorum onu soruyorsunuz. Yani bu tuzaklara düşmemek
1: doğru
0: adına. Bana göre sözün gerçek değeri söyleyenin kimliğinde ve kişiliğinde gizli olduğu için sözün kendisinden çok arka planını biraz görmelerini ben tavsiye ederim. Bunu araştırabilirler. Karşınızda çok güzel sözler söyleyen birisi var. Özellikle medya dünyasında bunu çok görürsünüz. Çok böyle cilalı, renkli, albenili cümleler kuruyor. Görsel de güzel, bir de ekran var. Ortam da güzel, renkli ışıklar. Yani kimseyi genel anlamda suçlamak istemem. Böyle bir töhmet altında bırakmak istemem. Ama oradaki o renkli dünyanın, yani ekranın bir de arkasını görmek. Yani perdenin arkası deniyor ya. Hani.
1: Evet.
0: Gençler bence ilk duydukları şeye inanmamalı. Tamam, yani güzel konuşuyordur, kendini iyi anlatıyordur. Arka planlı, hele bugünkü koşullarda çok rahat araştırabilirler, öğrenebilirler. Gerek ticarette gerekse medyada bu tip şeyleri duyduklarında ilk yapılacak şey şudur. Tamam, yani şüpheci olmayalım, kötü düşünmeyelim falan. Evet, bunları anlıyorum ama temkinli olmak da güzel bir şeydir. Tedbirli olmak da önemli bir şeydir. Biraz araştırma yaptıktan sonra eğer gerçekten arkası dolu ise bunların, o zaman yine o temkini ve tedbiri elden bırakmamak kaydıyla bunların arkasına hani düşülebilir. Ama ben yine de insanları yakından tanımak gerektiğini düşünüyorum. Veya kurumları veya reklam verenleri, işte ticaret yapanları ve benzeri. Sonra, çünkü bu noktada biliyorsunuz çağdaş dolandırıcılar da çoğaldı. Hani söz avcıları var. Bir takım yöntemlerle insanların mali birikimlerine ve umutlarına maalesef tabir yerindeyse olta atıyorlar. Oltalama yöntemiyle onları kandırmaya çalışıyorlar. Biraz dikkatli ve uyanık olmak lazım. Burada söz tek başına değerli değil. Arka planı daha önemli. İnsansa kişiliği, kurumsa güvenirliği, bütün bunlar araştırılarak gidilebilir. Diğer sorunuzu da şöyle bir tekrar izleyicilerimizde, kendisini ifade edemiyorsam dediniz.
1: Evet, evet. Aslında niyeti güzel.
0: Evet.
1: Ama belki güzel konuşma çerçevesinde çalışmaları eksik olduğundan mıdır?
0: Evet.
1: Yoksa fıtratından mıdır?
0: Kendini ifade edemiyor.
1: İfade edemiyor. Evet. Bu anlamda tavsiyeniz ne olur?
0: Evet. Şimdi burada tabii bazıları cilalı sözler söylerken bazen iç dünyası çok güzeldir, doludur, renklidir ama kendisini ifade edemeyebilir. Bazen çekingenlik oluyor veya başka sebeplerle konuşmak istemiyor, kendini ifade edemiyor. Bence orada yapılacak şey şu: bir insan kişilik ve kimliğinden eminse, kendinin dürüstlüğünden eminse kendisi, geriye bir şey kalıyor. Yani kendini ifade etmesi için. Aslında kendimizi ifade etmek birkaç türlü olabiliyor. Birincisi konuşma. İkincisi işimiz. Mesela ben seminerlerimin sonunda şunu söylüyorum. Biz susalım, kişiliğimiz konuşsun. Biz susalım, işimiz konuşsun. Biz susalım, eserimiz konuşsun. Kendini ifade edemeyen eseriyle konuşmalı, işiyle konuşmalı, tutumlarıyla, davranışlarıyla konuşmalı.
1: Doğru olanı bu.
0: Evet, illa ben buyum demeye gerek yok. Ha, bunun anlaşılması biraz zaman alabilir ama bu da iyi bir yöntemdir. Sağlam dikiş atmış olursunuz, çift dikiş olur çoğu zaman. Bugün cilalı laf edip de yarın boyası dökülenlerden olmaktansa, bugün sessiz kalıp yarın işiyle gerçek manada kendini gösterenlerden olmak çok daha belki yeğdir denebilir. Burada biraz sabırlı oldu mu o tip dostlarımız, er geç hakikat ortaya çıkar. O açıdan çok dert etmelerine gerek yok. Onların kişilik ve karakteri de belki susmak üzerine, işini iyi yapmak üzerine olarak oturmuş olur. Bunu da insanlar bir zaman sonra anlıyor. Ama bazıları geç anlıyor. Onu da söyleyeyim. Yani aradan 25-30 yıl geçmesi gerekiyor vesaire. Ne yapalım? Bu da karakter meselesi. Hani kimi kendini konuşur, iyi pazarlar kendini tabir yerindeyse, tırnak içinde. Kimisi de sussuz, sessiz, işte neyse, suskun ve sessiz olarak yaşar. Ama burada bir güvencemiz daha var. Kullar bunu er ya da geç anlayabilir ama Allah her şeyin hakkıyla bilenidir. O noktada da gönlümüz ferahtır. Bence doğrusunu yapıp işi biraz da zamana bırakmakta yarar var. Fakat ara sıra da öksürmek gerekir. Şöyle, tümüyle suskunluk da iyi değil. Yani burada olduğunuzu da ifade etmeniz lazım. Kendinizi de küçük küçük de olsa bir şeylerle göstermeniz. Bu eserinizle olur, sözünüzle olur, sesinizle olur, işinizle olur. Ne bileyim, hatta bazen bir bakış bile binlerce sözden daha etkili olabilir.
1: Hocam öyle konuşuyorsunuz ki sorularım çoğalıyor. Çoğaldıkça çoğalıyor. Evet. Kısaca cevaplamanızı istirham ederim. Çünkü zamanımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz.
0: Tabii ki.
1: Sözün israfı var mıdır?
0: Evet, sözün israfı var. Gerekmeyen yerde gereksiz konuşmak israftır. Hem de tam büyük bir israftır. Çünkü onun dönüşü de yok. Şöyle bir söz hatırlıyorum. Azerbaycan Türkçesinden. Zihnimde kaldığı kadarıyla söyleyeyim.
1: Buyurun hocam.
0: O hansı kuştur diyor. Uyasından bir merte çıktı, gayda bilmedi. Yani bir bilmece gibi. Belki eksik söylediysem hoş görsün.
1: Benim hangi bilmece. Bir kuştur? Yuvasından bir çıktı, geri dönmedi.
0: Bir defa çıktı, bir daha geri dönemedi. Cevap söz.
1: Söz.
0: Söz yani. Öyle bir kuş ki bu, yuvasından bir defa çıktı mı geri dönüşü yok. Bu yaydan çıkan ok gibidir söz.
1: Çok doğrudur.
0: Bu okun kimi yaralayacağı, kimi öldüreceği bilinmez. O bakımdan yaydan oku fırlatırken, yani ağzımızdan sözü çıkarırken çok temkinli, dikkatli olmak lazım. Bir de kararında ve kıvamınca konuşmak.
1: Doz önemli.
0: Evet.
1: Susmakta da doz önemli, aynen, konuşmakta öyle. Da doz önemli.
0: Her ikisinde de ölçü, denge esastır. Ne fazla konuşmaya çok gerek var, ne de tümüyle çok suskun kalmak da iyi değildir. Eğer bütün şartlar konuşmanızı gerektirdiği halde siz susuyorsanız, bu korkaklıktır. Ama her şey sizin susmanızı gerektirdiği halde siz hala konuşuyorsanız, bu da ahmaklıktır.
1: Doğrudur hocam. Konuşma sanatı ifadesi daha çok bana göre gençlerin daha çok dikkatini çektiğini düşünüyorum. Neden? Özellikle yeni yeni hayata atılmaya hazırlananlar, kariyerinin başında olanlar bilincindeyse konuşmanın önemi konusunda mutlaka dikkatli dinliyorlardır. Birkaç tavsiyeniz olabilir mi? Güzel konuşmak için, anlamlı konuşmak için, sade konuşmak için, derin konuşmak için en basit tavsiyeleriniz ne olur?
0: Evet, gençlerimize bu noktada elbette bunca yıllık deneyimlerimizle bazı tavsiyelerimiz olabilir. İyi konuşmak istiyorlarsa etkili konuşmak, nitelikli konuşmak, ama daha önemlisi doğru konuşmak istiyorlarsa önce susmayı öğrensinler. Yani dinlemeyi öğrensinler.
1: İş susmaktan başlar.
0: Oradan başlar. Dinlemek konuşmanın öncülüdür. Konuşmak ardıldır. Şöyle ki, çocuksunuz veya gençsiniz, veya işte ergensiniz, neyse, henüz kendinizi yetişkin hissetmiyorsunuz. O halde önce tecrübeli olan, bilgili olan insanları dinlemeyi öğrenin. Yani onların sohbetlerinde gidin, can kulağıyla dinleyin.
1: Hocam, yazmanın bir kuralı vardı.
0: Evet.
1: 1000 kere oku, 1 kere yaz.
0: Evet.
1: Konuşmada da aynısını söyleyebilir miyiz?
0: Çok rahat söyleyebilirim.
1: 1000 kere dinle,
0: evet,
1: 1 kere konuş.
0: Evet, çünkü hani şöyle de klasik bir ifade vardır. 2 kulak 1 ağız vermiş Allah. 2 dinle 1 söyle en azından. Hiç olmazsa. Bu birinci tavsiyem. İkincisi, etkili ve doğru konuşmak istiyor musunuz gerçekten? Mutlaka çok kitap okumanızı tavsiye ederim. Çünkü söz varlığı, söz hazineniz sağlıklı değilse, yeterince dolu değilse heybeniz, neyi siz karşı tarafa aktaracaksınız? Kovanın dibini tuttuk. Kovanın da dolması lazım, taşması lazım. Bugünkü nesiller bu kitap okuma işinden uzaklaştığı için sadece tırnak içinde sokakta, efendim, parkta, bahçede veya sosyal medyada duyduğu sınırlı sayıda sözcükle kendini ifade etmeye çalışıyor ki buradan iyi bir konuşma çıkmaz. Üçüncü olarak, mutlaka iyi ve güzel hatiplerimiz var bizim. Çok güzel konuşan, böyle takır takır konuşan, takılmadan, aynen demeden, asalak ses ve sözleri kullanmadan akıcı konuşan hatipleri dinlemeliler.
1: Usta çırak ilişkisine önem vermesi
0: hiç
1: gerekiyor.
0: Hiç şüphesiz. Çünkü konuşma bir süreç meselesidir. Bir anda olmaz. Usta konuşmacılar bazen yıllarını bu işe vererek ekranlarda kendilerini gösteriyorlar. Bu kazanılmış deneyimleri onlar da çabucak aktarabilmeliler kendilerine. Yani o usta çırak eğitimi gerçekten çok çok değerli diye düşünüyorum. Bu 3 tavsiyeyi bile tutsalar gençler, ben eminim çok rahat, akıcı konuşabilen bir bireye dönüşebilirler.
1: Hocam, gönlünüze bereket, ağzınıza sağlık. Sağ Vedalaşmadan önce eklemek istedikleriniz var mı?
0: Evet. Sonuç olarak tabii biz insanız. Hem konuşacağız, hem dinleyeceğiz, yerine göre susacağız. Ama kaybetmememiz gereken bir şey var. İnsanların gönlünden düşmemek lazım.
1: Çok önemli.
0: Evet.
1: İnsanların hani, gönlünden düşmemek lazım.
0: Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden, insana değer vererek hayatımızı sürdürmeliyiz. Bu mekanik ekran ilişkileri yerine doğal ve canlı akran ilişkilerine ağırlık vererek hayatımızı sürdürelim. Etrafımızda bizi seven, bizi sayan, bize değer veren ne kadar çok insan varsa, bizim değer verdiğimiz, saydığımız, sevdiğimiz insan sayısı onlardan da çok olmalı. Biz herkesi sevelim ki herkes de bizi sevsin diyerek esenlikler diliyor değerli dinleyicilerimize. Sağlık ve huzur dileklerimi iletiyorum.
1: Çok sağ olun hocam. İnsanların gönlünden düşmemek lazım ifadesiyle tamamlıyoruz. Bu sözü siz söyleyince aklıma bir şiir geldi. Yazarını hatırlamıyorum. İncitmesen ahbabını, incinmesin senden bu alemi fanide, zarafet budur işte. Değerli paylaşımları için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bu hafta Bir Konu Bir Konuk programında değerli hocamız konuşma sanatı, yazma sanatı, susma sanatı gibi kitapların yazarı, aynı zamanda Kırşehir AH Evran Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ertuğrul Yaman ile güzel sözün gücünü, konuşmanın inceliğini ve dilin sorumluluğunu konuştuk. Bir Konu Bir Konuk'ta önümüzdeki haftalarda da farklı konularla hayata dair konuları konuşmaya devam edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Alişir Davidov, yayın ekibimizle birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bir Konu, Bir Konuk.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyonop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal hesabından yaptığı paylaşımda küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiği bir dönemde olduklarını belirtti. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulmü uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz, dedi. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, COP31'i ülkemizdeki 208 üniversitenin bilimsel birikiminin yanı sıra uluslararası akademik çevrelerinde katkı sunduğu güçlü bir bilim ve işbirliği platformuna dönüştürmek istiyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 oldu. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 Filistinli'yi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pejak yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa. Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Her bölümde bir yazarın yaşamından kesitler ve eserlerinden seçilmiş bir öyküyü sizlerle buluşturuyoruz. Bugün kaleminden duyguya açılan kapıları araladığımız isim Özlem Pekcan. Onun satırlarında bazen çocukluğun masumiyetini, bazen de hayatın en derin sızılarını bulabilirsiniz. Bu akşam deniz kabuklarının fısıldadığı umut dolu bir hikayeye kulak vereceğiz. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı ve sanatı üzerine sizlere bilgiler aktaralım. Özlem Pekcan, edebiyata şiirle başlayan ve öyküleriyle geniş bir okur kitlesine ulaşan çağdaş kalemlerimizden biri. Yazılarında en çok dikkat çeken özellik,

0: gündelik hayatın sıradan ayrıntılarında saklı, derin duyguları yakalayabilmesidir. Onun hikayelerinde bir çocuğun gözlerindeki pırıltı, yaşlı birinin yalnızlığı ya da bir deniz kabuğunun içine sığmış anılar, içtenlik ve samimiyet dile gelir. Bekcan'ın eserlerinde doğa önemli bir yer tutar. Denizin dalgaları, rüzgarın uğultusu, gökyüzünün maviliği. Bütün bunlar insan ruhunun karmaşıklığıyla birleşir ve okuruna hem huzur hem de sorgulama alanı açar. Deniz Kabuğunun Şarkısı adlı öyküsü de tam olarak bu çizgide. Kaybolmuş gibi görünen bir umudun, dalgaların kıyıya bıraktığı küçük bir armağanla yeniden doğuşunu anlatır. Özlem Pekcan okumayı sevdiği için yazıyor. Yazdıkça derinleşen, okudukça çoğalan bir yolculuk onunki. Öykü dünyasında iki önemli kitabı var. Deniz Kabuğunun Şarkısı ve İyi İnsanların Kötü İşleri. Her ikisi de Dorlion yayınlarından çıktı ve okurlarla buluştu. Bir de E kitabı var. Eflatun Eldiven. 2020 yılında yayınlanan bu çalışma dijital dünyada da yerini aldı. Çocuklar için yazmayı ise ayrı bir sorumluluk olarak görüyor. Çocuk Yürekler'de serisiyle Atatürk'ü, Yunus Emre'yi ve edebiyatın güçlü isimlerini çocukların dünyasına taşıyor. Kurtuluş Savaşı yılları, Atatürk'ün çocukluğu, gençliği ve Birinci Dünya Savaşı dönemi hepsi sade, anlaşılır ve çocukların kalbine dokunan bir dille anlatıyor. Özlem Pekcan, kısa öykülerinin bir kısmını Farkındalık Yazarlığı Atölyesi Tüy Dergi'de okumak mümkün. Ayrıca kültür ve sanat yazılarını paylaştığı bir blogu da mevcut. Goglar Kültür Sanat. Özlem Pekcan Fransızca ve İtalyanca biliyor ve bu dillerden çeviri yapmayı da en az yazmak kadar seviyor. Küçük Prens'ten Kandide'ye, Prens'ten Güneş Ülkesi'ne kadar klasik eserleri Türkçe'ye kazandırdı. Antonio de Saint-Exupéry, Voltaire, Machiavelli, Campanella hepsi onun çevirileriyle yeniden okurlarla buluştu. Özlem Pekcan'ın çocuklar için yaptığı edebi düzenlemeler de var. Onu Orhan Veli'den Hüseyin Rahmi Gürpınar'a klasik eserleri çocukların anlayabileceği bir dile uyarladı. Son olarak Jules Payot'un Mutluluğun Fethi adlı eserini Fransızcadan Türkçe'ye çevirdi. Yayına hazırladığı kitaplar arasında tarih, edebiyat ve hatırat alanında önemli çalışmalar bulunuyor. Özlem Pekcan okumayı sevdiği için yazıyor. Yazdıklarıyla hem yetişkinlere hem çocuklara dokunuyor. Edebiyat, çeviri ve kültür dünyasında sessiz ama derin izler bırakmaya devam ediyor. Şimdi sizleri Özlem Pekcan'ın kaleminden çıkan Deniz Kabuğunun Şarkısı ile baş başa bırakıyoruz. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Yıldızlı semaya aitti kadın. Her şey biter. Bir gün her şey tükenir. Ebediyetin bile miadı vardır. O miat doldu mu artık? Ne tesellisi olur sevginin, ne de şefkati geçmişin. Aklından geçenlerin etkisiyle daha da bulandı bakışları ve eli gayri ihtiyari boynundaki kolyeye gitti kadının. Onun bu hareketiyle daha da öfkeye kapıldı adam. Gözlerinde şimşekler çakıyordu artık. Seneler önce tesadüfen karşılaştıkları kumsalda, gecenin karanlığında, yıldızların pırıltılı tanıklığında ve dalgaların endişeli fısıltıları arasında karşılıklı dikilmekteydiler. Kadın, ay ışığının solgunluğunda matlaşmış beline inen sarı saçları, geldiği gizemli ülkenin sırlarını saklayan açık mavi gözleri ve denizin sınırındaki ıslak kumlara batmış çıplak ayaklarıyla ilk günkü kadar güzeldi. Teninin duru beyazlığına tezat, esmer kıvırcık saçlı uzun adamsa hala çok çekiciydi ama eskisi kadar aşk dolu değildi. Kıskançlığın sivri uçlu keskin bir bıçak gibi oyduğu kalbi çukur ve kapkaraydı çünkü. Adamın hasmı başka bir insan değildi. Aslında canlı bile sayılmazdı. Onun düşman bellediği şey genç kadının boynundaki kolyeydi. Daha açık söylemek gerekirse altın bir zincirin ucunda salındığı narin sinede iki göğsün arasına hınzırca uzanan deniz kabuğu. Evet, adam bir deniz kabuğunu kıskanmaktaydı. Delicesine. Anlaşılmaz, saçma ve izahsız bir durumdu. Ne kadar telkin ederse etsin, artık kendisine hakim olamıyor, o zarif ellerden birinin o meşhum kabuğu tutup kulağına götürdüğünü gördüğü anda deliriyordu öfkeden. Çünkü Çünkü kadının dinlediğini iddia ettiği o şarkıyı asla duyamıyordu. Daha fenası, en mahrem, en tutkulu ya da en şefkatli anlarında bile o kabuktan işitilenlerin verdiği hazın zerresini bulamıyordu o güzel simanın tek çizgisinde. Öfke kanında kaynayıp bedenine ve zihnine tamamen hakim olurken daha fazla zapt edemedi kendisini ve aniden ileri doğru uzanarak koparıverdi kolyeyi bulunduğu güvenli yerden. "Yapma!" diye haykırdı kadın dehşetle. Ama olan olmuştu ve adam duracak değildi. Düşünmeksizin hırsla yere fırlattı kabuğu ve acımasızca ezerek parçaladı kuru kumların üstünde, ağır balıkçı botlarının altında. Anlık bir sessizlikte baka kaldılar birbirlerine. Hıçkırığa benzer bir inilti firar ederken kadının dudaklarının arasından, pişmanlığa benzer bir inilti duyuldu adamın boğazından. Derken aniden aydınlandı koyu karanlık. Parlayarak iniverdi bir ışık huzmesinin kuyruğu aşağıya ve çabucak aldı götürdü kadını yukarıya. İşte o zaman anladı ki adam, kadının ait olduğu derya aslında hemen önünde çırpınan derin sular değil, o yıldızlı durgun semadır. Ve onu bunca zaman karada tutan aşkı değil, kabuğun geceler boyu söylediği şarkıdır.
0: Sevgili dinleyenler, bugün Özlem Pekcan'ın Deniz Kabuğunun Şarkısı adlı öyküsüyle bir deniz kabuğunun içine sığdırılmış hayatın şarkısını dinledik. Bazen küçük bir ayrıntının içimizde koca bir umudu uyandırabileceğini hatırladık. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikaye seslendirmeni Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir sonraki Bir Yazar Bir Hikaye programında yeni bir yazarın dünyasına, yeni bir öykünün derinliklerine yol alacağız. Kitapların, hikayelerin ve kelimelerin ışığı yolunuzu aydınlatsın. O güne dek hoşça kalın, edebiyatla kalın.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla sel olur yine. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla sel olur yine.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteorolojik hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücüyle yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan, 20 Ağustos Perşembe günü Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. Milli teknoloji hamlesi bir kez daha rotasını denizlere çevirdi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan, 20 Ağustos Perşembe günü kapılarını açıyor. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu ve 4 gün sürecek etkinlik, yerli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücünü sergileyecek. Elazığ'da tarlada fidan dikerken tesadüfen bulunan mozeyin ardından yürütülen kazılarda Salkaya'nın bir Roma villa alanı olduğu tespit edildi. Ayrıca alanda hamam, kilise ve kilisede sürdürülen kazılarda çocuk mezarı açığa çıkarıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı dijital denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla sahte belge düzenleme incelemelerinde kullanılan rapor otomasyon sisteminin kapsamını genişletti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %7,4 artarak 2,2 milyar dolara ulaştı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın 103 Rus askerinin alındığı, karşılığındaysa 103 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin teslim edildiği belirtildi. Esir takası sonucu serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulundukları aktarılan açıklamada Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantratova'nın da askerlerin yanında olduğu ifade edildi. Askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı vurgulanan açıklamada askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına nakledilecekleri kaydedildi. Açıklamada esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğunda yapıldığı belirtildi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmaya çalışacak. Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyon Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt satiği kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 15-21 derece, Atina sağanak yağışlı 26-35, Berlin sağanak yağışlı 15-22, Helsinki sağanak yağışlı 6-14, Kopenhag sağanak yağışlı 12-18, Londra sağanak yağışlı 15-25, Madrid az bulutlu ve açık 23-37, Paris sağanak yağışlı 18-25, Priştine parçalı bulutlu 14-30, Roma sağanak yağışlı 24-32, Saraybosna sağanak yağışlı 12-25, Sofya sağanak yağışlı 16-28, Tiran sağanak yağışlı 21-34, Varşova parçalı bulutlu 14-22, Viyana parçalı bulutlu 16-32, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 16-28 derece, Amman sağanak yağışlı 19-34, Aşgabat az bulutlu ve açık 11-22, Bağdat az bulutlu ve açık 33-43, Bişkek sağanak yağışlı 19-33, Duşanbe az bulutlu ve açık 26-39, Kabil az bulutlu ve açık 18-35, Kerkük az bulutlu ve açık 27-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 39-50, Medine az bulutlu ve açık 30-42, Mekke az bulutlu ve açık 25-44, Riyad az bulutlu ve açık 35-46, Şam az bulutlu ve açık 17-37, Tahran az bulutlu ve açık 30-40, Taşkent az bulutlu ve açık 25-39, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32, Tokyo parçalı bulutlu 26-32 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 24-37, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 13-20, Montreal parçalı bulutlu 18-24, New York parçalı bulutlu 24-33, Sydney sağanak yağışlı 12-18, Washington parçalı bulutlu 22-30 derece, Chattanooga parçalı bulutlu 16-27, Frankfurt parçalı bulutlu 17-31, Gümüşhane sağanak yağışlı 21-30, Köln sağanak yağışlı 17-22, Köstence sağanak yağışlı 18-26, Münih az bulutlu 15-28, Münih az bulutlu 15-28, Podgorica parçalı bulutlu 18-34, Selanik sağanak yağışlı 22-32, Şumlu sağanak yağışlı 17-27, Taraglia parçalı bulutlu 17-27, Balkanis sağanak yağışlı 17-27, Zenitsa sağanak yağışlı 15-29, Gazimagos az bulutlu 22-33, Girne az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 20-31, Güzelyurt az bulutlu 17-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Göksel Yanlarla Mavi Düşler başlıyor.

0: gidiyor musun?
1: Hayır.
0: Dönecek misin?
1: Bilmiyorum.
0: Kalanlar için her aşk tazedir. Hani dönmek istersen bir gün kalbinin anahtarını kapının dışında bırakacağım. Zili çalmadan gir içeri. Senden başka giren olmayacak.
1: Zili çalmadan gir içeri. Senden başka giren olmayacak.

Bir gün bu masum sevdadan geriye kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Öylece dönüyor başımız. Beylersin. Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına titreyen bir öpücükle dokunduğunda bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Eylersin. Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yalnız

0: Kalbim bütün lambalarını yak evinin ve bütün perdelerini aç. Bebekle gelmeyecek sevgiliyi bütün ihtimalleri sonuna kadar kullan. Umutsuz tümcelerle umutlu cümleler kur. Ve yaşamak gibi anla her şeyi. Biraz da kendini anla. Kalbim, sana kanamak yakışır. Mazideki anılar kadardır gözyaşları. Bir gün kanamaz, ağlamaz olursun. Belki de yorgunluğunu unutursun. Kalbim, vazgeç bu sevdadan, kendinden geçmeden. Seven ağlatır mı sevdiğini? Ama seven de sendin, ağlayan da. Hasretin mi dolandığında boynuna, an ve an kanayan da. Onu isteyen de sendin son arzunda. Kalbim, yargısız infazları infaz et. O seni infaz etmeden. Sendin adımlarını delice vuran. Sendin gece gündüz ağlayan. Sendin sevdayı sevda için yaşayan. Ve sendin nefes aldıkça onu arayan. O yoksa yok olan sendin kalbim. Zamansız isyanları azat et kendinden. O seni azat etmeden. Biz emiri sevda için düştün dile. Ne gurur kaldı ne onur. Bil ki cehennem ateşinin odunu odur. Kalbim, yak bu şiiri. O seni yakmadan. O seni yakmadan.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor. Kalbi

0: Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Aslında o kadar farklı değiliz. Farklı bakıyoruz sadece. Farklı düşünüyoruz. Senin sözde doğruların var, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların var, benimse bitmeyen duygularım. Senin uzun kahvaltıların var, benimse yetmeyen uykularım. Sen bir ömür sonrasında yaşıyorsun, ben bir saat öncesinde. Sen hayata koşuyorsun, ben hayatın gölgesinde. Öyle ki bir adım mesafe bile bazen gurbet oluyor işte. Olmaz deme, oluyor. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Oysa ben içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek içmeden içimi dökmek isterdim. Hani hep soruyorsun ya bana, ben senin neyim diye. Sen benim düş güzelim, sen benim rüyamsın. Sen içimdeki mavili taşıyan gökyüzümsün. Sen en karanlık tarafımı gören gecemsin. Sen aynı günaha battığım suç ortağım, idam hükmünü bozan kararımsın. Sen kalbime yararım, sen ömrüme zararımsın. Sen yaşanmamış gün, sen yaşanacak zamanımsın. Şimdi sorma artık bana, ben senin neyim diye. Sen anahtar sözcüğüm, sen gizli öznem, sen imla hatamsın. Sen satır başım, sen sırdaşım, sen arkadaşım. Sen seve seve yaptığım yanlışımsın. Beni hiç anlamadın, anlamayacaksın. Olur ne bıraksam her şeyi, bilmem ki başıma ne işler açacaksın. Öyle bir yerdesin ki bende, dokunsam yakacak, bıraksam kaçacaksın. Bilmiyorum, sen söyle güzel gözüm, ne yapayım ben seninle? Dağlar mı dizeyim önüne kal diye, yoksa gidişini seyrimi durayım? Derdini veren mi olayım, derdinden veren mi? Aklımda kumbazlar, yüreğimde tuzaklar. Bin mayın patlar içimde bir hayalin sonunda. Kadere düğüm atıp kadere düğün tutar kalbim. Ellerim başlı başına muamma, dilim sığmaz ağzıma. Gözlerim bana yabancı, gönlümle ise iflah olmaz bir yalancı. Ben dürüstüm aslında, acınla kıyaslamam. Kıyaslamam hiçbir gülüşünü. Yalnızlıkla sevseydi beni sensizlik kadar, bir sıcak bakışa çoktan rahma olurdum ben de. Kafam karmakarışık ama şunu bil ki, şunu bil ki bana bir tek sen iyi geliyorsun. Senin yanında unutuyorum zamanı, bir tek seninleyken düşünmüyorum beni üzen, sancıdan hiçbir şeyi. Kimim var ki senden başka? Kim anlar ki senden başka? Cevap veremeyeceğim sorular yerine, duymak istediklerini sorsan, onları dokunup kanatmak yerine, yaralarımı sarsan olmaz mı? Ey güzel gözüm, ey sahipsiz yazılarımın kimliksiz kahramanı, içimden cenazeni kaldırıp gözyaşımı döksem ardından, çık, çık artık desem, çık aklımın çaprazlarından, bit artık, bit ne olur bit desem, biter mi? Ya da hayallerine düşsem tepetaklak, başımı çarpsam dizlerine, ılık ıkılık aksa mutluluk içime, can versem gözlerinde, yeter mi? Beni hiç anlamadın sen, anlamayacaksın. Aslında o kadar da farklı değildik. Senin sözde doğruların vardı, benim kalpte yanlışlarım. Senin gitmeyen korkuların vardı, benimse bitmeyen duygularım. Senin kahvaltıların, benimse yetmeyen uykularım. Şimdinin önemsizliği, yarının attıkları, can kafesimin demir parmaklıklarıydı, içimde bıraktıkları. dilim düşman olsa benliğime, içinde sen olmayan bir cümle kurmak isterdim. İçimden gelerek, içmeden içimi dökmek isterdim ama içimde hasretin, içimde özlemin, doyamam özlemine. Saçlarından tutup gecenin koynuna bırakmak isterdim hayallerimi. Yanağına bir öpücük, yastığına bir göz bırakmak isterdim. Sevgiden fazlası olmaz, sen içimi gör yeter. İşte bu yüzden, en çok da bu yüzden, ne olur kal yanımda. Ben susuyormuş gibi yaparım, sen dinliyormuş gibi. Ben sevmiyormuş gibi yaparım, sen bilmiyormuş gibi. Hadi kal yanımda, beni anlasan da anlamasan da, hadi kal yanımda ne olur.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

0: Düşler. Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam edecek. Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5. Batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal hesabından yaptığı paylaşımda küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiği bir dönemde olduklarını belirtti. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulmü uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz, dedi. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Gökbaşkanı Erol Özvar, COP31'i ülkemizdeki 208 üniversitenin bilimsel birikiminin yanı sıra uluslararası akademik çevrelerinde katkı sunduğu güçlü bir bilim ve işbirliği platformuna dönüştürmek istiyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 oldu. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pejak yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
3: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

sen diyorsun ki ben onu özledim. Tamam, madem özledin, senin için bir şiir armağan edelim mi? Hadi şimdi o zaman dinleyelim. Çok özledim seni. Karardı hava sevdiğim. Bugün de akşam oldu. Sensiz günlerimde senden vazgeçemedim. Senden kahretsin. Seni özlemek mübah mıydı bana? Bir kalem boşluğunda seni anmak. Her gece aynı rüyadan terler içinde uyanmak. Seni sevmenin mükafatı bu muydu söyle? Geçmedim gülüm senden. Geceler kadar sessiz ve suskundum çoğu zaman. Ah gülüm ah. Ellerimizde büyüttüğümüz tertemiz düşlerimiz vardı bizim. Gözlerinin deryasını daldığım baharda. Söylesin alın yazım. Kaç sefer be, kaç sefer sensizken ağladım bir bilsen. Yazdırma bana şu şiirleri artık. Kurudu mürekkebim. Ben senden bir gün geçemedim. Gece saatin 3'ü ve ben sevdanla kala kalmışım İzmir karanlığında. Şimdi hangi şiirde haykırmalı, hangi mısrada gömmeli seni? Sensiz dizelerimin gizli öznesi. Bak, sensiz bile parlamıyor saat kulesi. Ve bir masalda sana anlattığım yüreğimin bereketsiz yanı. Çok özledim seni, çok özledim. Hava karardı sevdiğim. Hava karardı. Çok özledim. Çok özledim seni.

0: geceyle buluşmasına sen de davetlisin.
1: Solmadan gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbimi.

Herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi masallarda. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin mi diye nedir? Yazılmıyor kitaplarda. Zümrüt Anka kuşu da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın şirin, atının Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşamaya, vuslat yaşamaya. Sana yazacak bir ben bırak buna, öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin, anlasana. Ömrümün tam ortasında kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni biliyorsun. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni biliyorsun.

bir şey var aramızda. Senin bakışından belli, benim yanan yüzümden. Dalıveriyoruz arada bir. İkimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki. Gülüşerek bakıyoruz söze. Bir şey var aramızda. Onu buldukça kaybediyoruz isteyerek. Fakat ne kadar saklasak nafile. Bir şey var aramızda. Senin gözlerinde ışıldıyor. Benim dilimin ucunda. Bir şey var aramızda.

Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvanatlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur, ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, geleceğim. Ne olur, ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüt ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif, hava kurşun gibi ağır, yağmur sarsız, ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik, ne de tat var baharsız, güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum, biraz mühlet tadı bana, ıhlamurlar, çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye vuramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup bulut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Saçlarına pütür pütür yapışmış. Gözlerinin rengiyle sıvanmış. Bir avuç kuru çiçek topladım sana. Kırılıp dökülmesinler diye sevgiyle, özenle tek tek topladım. Yürek fidelediğim zamana ve mekana, hasat vakti geldi, yürek topladım. Belli ki bu yılda hasat geçecek. Aşıdır, serumdur, besindir her umut. Ey sevgili, umudunu diri tut. Bedenim hürdeyi, mühlet ver bana. Er ya da geç çıkıp geleceğim sana. Ihlamurlar, çiçek açtığı zaman. Mevsimi geçiyormuş, geçsin varsın. Hep böyle dönüyor zaman tekeri. Biri gider, biri gelir mevsimlerin. Sonsuzluğu diri aşklarla kucaklarsın. Acıdan damıtırsın şekeri. Sabrı da güzel olur bekleyen kızların. En ışıltılı çağında yıldızların kaç bıldır öteden göz kırpar bana. Her umut bir yoldaş, her dert aşina. Sorma, ıhlamurlar ne zaman çiçek açar, sorma. Beni güneşin ortasına atsalar da yanarım, pişerim, gelirim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

0: beni bağışla aşkım. Aşkım hoş gör artık. Beni hoş gör. Beni bağışla. Seni seviyorum. Yolsuz yordamsız bir kuş gibi öksendiğim, yüreğim tir tir ötürsünden kurtulmuş. Şimdi yoksul, şimdi çırılçıplak, şimdi soyunuk. Acını esirgeme benden. Kul sarınsın yüreğin, kul giyinsin, kul kuşansın, kul örtünsün. Sonra beni bağışla aşkım, beni hoş gör, seni seviyorum. Eğer bir lokmacık bile sevemezsen beni, hiç mi hiç sevemezsen eğer, acımı bağışla, beni hoş gör, seni seviyorum. Bana öyle yeri bakma, bırak durma ellerden, de kuytuma çekilirim, de karanlığa kavuşurum. Sımsıkı tutarım ellerini utancımı, sarıp sarmalarım, dürüp bükerim o an. Yüzün ey benden aşkım, kaçır benden, beni hoş gör, beni bağışla, seni seviyorum. Gün gelir, hayalin erişir karanlık gider, meyil verirsin bana gün gelir, şimdi çaresizim, yalnızım, kolum kanadım kırık, beni bağışla aşkım, beni hoş gör. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yüreğim mutluluk selinde. Kapıp koy veriyor kendini gurbetlere varıyor. Gülme bu korkulu gelişime. Gülme. Beni bağışla aşkım. Beni hoş gör. Seni seviyorum.
1: Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Mavi Düşler.

Sırattan İnce'dir Sevda Köprüsü. Beraber geçelim, tut ellerinden. Niyet Akgüvercin, vuslat gökyüzü. Beraber uçalım, tut ellerinden. Gönüldeki birlik kalkandır deça. Aldırma yaza, yere yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim, tut ellerinden. Birleşmek üzeredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse çürüp. Beraber içelim, tut ellerinden. Sevdiğim, çağır hayallerin en ötesine. Yakında duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım, tut ellerimden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber seçelim, tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım, tut ellerimden. Beraber kaçalım, tut ellerimden.

Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerinden. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü. Beraber uçalım tut ellerinden. Gönüldeki birlik kalkandır deça. Aldırma yasa yere yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim tut ellerinden. Birleşmek üzeredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse çürük. Beraber içelim tut ellerinden. Sevdiğim, çağır hayallerin en ötesine. Yakında duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini. Beraber açalım tut ellerinden. Hatırla kaybolan hatıraları. Elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber seçelim tut ellerinden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım tut ellerinden. Beraber kaçalım tut ellerinden.

0: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler sona erdi. Saat 23.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüş Şahane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Ankara Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücüyle yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan 20 Ağustos Perşembe günü Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. Milli teknoloji hamlesi bir kez daha rotasını denizlere çevirdi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 20 Ağustos Perşembe günü kapılarını açıyor. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu ve 4 gün sürecek etkinlik yerli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücü sergileyecek. Elazığ'da tarlada fidan dikerken tesadüfen bulunan mozeyin ardından yürütülen kazılarda Salkaya'nın bir Roma villa alanı olduğu tespit edildi. Ayrıca alanda hamam, kilise ve kilisede sürdürülen kazılarda çocuk mezarı açığa çıkarıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı dijital denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla sahte belge düzenleme incelemelerinde kullanılan rapor otomasyon sisteminin kapsamını genişletti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %7,4 artarak 2,2 milyar dolara ulaştı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın 103 Rus askerinin alındığı, karşılığındaysa 103 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin teslim edildiği belirtildi. Esir takası sonucu serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulundukları aktarılan açıklamada Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantrotova'nın da askerlerin yanında olduğu ifade edildi. Askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı vurgulanan açıklamada askerlerin tedavi ve rehabilitasyonu için daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına nakledilecekleri kaydedildi. Açıklamada esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğuyla yapıldığı belirtildi. Ve son olarak spor. A milli kadın voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmaya çalışacak. Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyon Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt satiği kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayatta.

Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 15-21 derece, Atina sağanak yağışlı 26-35, Berlin sağanak yağışlı 15-22, Helsinki sağanak yağışlı 6-14, Kopenhag sağanak yağışlı 12-18, Londra sağanak yağışlı 15-25, Madrid az bulutlu ve açık 23-37, Paris sağanak yağışlı 18-25, Priştine parçalı bulutlu 14-30, Roma sağanak yağışlı 24-32, Saraybosna sağanak yağışlı 12-25, Sofya sağanak yağışlı 16-28, Tiran sağanak yağışlı 21-34, Varşova parçalı bulutlu 14-22, Viyana parçalı bulutlu 16-32, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 16-28 derece, Amman sağanak yağışlı 19-34, Aşgabat az bulutlu ve açık 11-22, Bağdat az bulutlu ve açık 33-43, Bişkek sağanak yağışlı 19-33, Duşanbe az bulutlu ve açık 26-39, Kabil az bulutlu ve açık 18-35, Kerkük az bulutlu ve açık 27-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 39-50, Medine az bulutlu ve açık 30-42, Mekke az bulutlu ve açık 25-44, Riyad az bulutlu ve açık 35-46, Şam az bulutlu ve açık 17-37, Tahran az bulutlu ve açık 30-40, Taşkent az bulutlu ve açık 25-39, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32, Tokyo parçalı bulutlu 26-32 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 24-37, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 13-20, Montreal parçalı bulutlu 18-24, New York parçalı bulutlu 24-33, Sydney sağanak yağışlı 12-18, Washington parçalı bulutlu 22-30 derece, Chattanooga parçalı bulutlu 16-27, Frankfurt parçalı bulutlu 17-31, Gümüşhane sağanak yağışlı 21-30, Köln sağanak yağışlı 17-22, Köstence sağanak yağışlı 18-26, Münih az bulutlu 15-28, Münih az bulutlu 15-28, Podgorica parçalı bulutlu 18-34, Selanik sağanak yağışlı 22-32, Şumlu sağanak yağışlı 17-27, Taraglia parçalı bulutlu 17-27, Balkanis sağanak yağışlı 17-27, Zenitsa sağanak yağışlı 15-29, Gazimagos az bulutlu 22-33, Girin az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 20-31, Güzelyurt az bulutlu 17-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyor programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Keşfediyor programında bu hafta Karadeniz bölgesinin doğu bölümünde yer alan zümrüt yeşil yaylaları, gül ormanları, tertemiz havası ve damakları şenlendiren lezzetleriyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden birisi Rize ilimizi tanıtacağız. Tarihi hakkında yeterli bilgilere ulaşılamayan Rize, 1204 yılında Trabzon İmparatorluğu'na bağlanmış, 1470'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. 18. ve daha sonraki yüzyıllarda yazılmış kaynaklarda Rize'de derebeylik yapmış Tuzcuoğulları ailesinden bahsedilmektedir. Rize, 19. yüzyılın ikinci yarısında Batum'un Ruslara bırakılmasının ardından Trabzon vilayetine bağlı Lazistan Sancağı'nın merkezi olmuş, Cumhuriyet döneminde ise il merkezi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 2 yıl süren Rus işgalinin ardından özellikle çay ekiminin yaygınlaşmasıyla önemli bir gelişme göstermiştir. Rize ilinin adıyla ilgili olarak değişik görüşler bulunuyor. Yunanca pirinç anlamına gelen risos, Rumca'da rıza olarak dağ eteği anlamında kullanılmıştır. Ayrıca Erzincan'ın Sakalar dönemindeki Eriza olan adının başındaki E sesinin düşmesiyle adaş olarak Rize içinde kullanıldığı ifade edilmektedir. Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Rize, batısında Trabzon, doğusunda Artvin, güneyinde Erzurum, güneybatısında Bayburt illeriyle komşudur. Kaçkar Dağları ile çevrili olan Rize, İstanbul'a 1147, Ankara'ya 820, Trabzon'a 79 kilometre mesafededir. Oldukça engebeli ve dağınık bir arazi yapısına sahip olan Rize'nin kıyı şeridinin uzunluğu ise yaklaşık 80 kilometredir. Kıyı şeridinde falezler ve taraçalar bulunur. Karadeniz'e sahili olan Rize, oldukça engebeli ve dağınık bir arazi yapısına sahip olan Rize'nin kıyı şeridinin uzunluğu ise yaklaşık 80 kilometredir. Kıyı şeridinde falezler ve taraçalar bulunur. Karadeniz'e sahili olan Rize'nin toplam yüz ölçümü 3000

0: Pazarı, İyidere ve Kalkandere olmak üzere 12 ilçesi bulunuyor. Nüfus yoğunluğu bakımından Rize merkez en kalabalık ilçeyken Hemşin nüfusun en az olduğu ilçedir. Karadeniz turlarının uğrak noktalarından biri olarak bahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize, özellikle yayla turizmiyle potansiyelini her geçen gün daha da artırıyor. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili olma özelliğini taşıyan Rize'nin havası ılıktır. Yaz mevsiminde aşırı sıcaklardan bunaldığınızda Rize'nin yaylaları eşsiz havasıyla ferahlamak isteyenleri ağırlıyor. Her mevsim bol miktarda yağış aldığı için toprakları gür ormanlarla kaplıdır. %48'e yakın kısmı fundalık ve ormanlık olan Rize'de yeşilin bütün tonlarını bir arada görebilirsiniz. Kestane, kayın, kızılağaç, defne, çınar, dişbudak ve gürgen Rize'de yer alan ağaçlar arasındadır. Yükselti arttıkça ladin, köknar ve karaçam ağaçları kendini gösterir. Türkiye ormanlarının %25'ine sahip olan Rize adeta bir oksijen deposudur. Rize'de yıllık yağışın fazla olması, nem miktarının fazlalığı ve güneşli gün sayısının az olmasıyla tarım alanlarının neredeyse %90'ını çay tarlaları oluşturur. Türkiye'nin çay ihtiyacını tek başına karşılayan Rize'de en önemli geçim kaynağı çay yetiştiriciliğidir. Siyah, yeşil ve beyaz çayın yanı sıra son yıllarda organik çay yetiştiriciliğine de başlanmıştır. Rize'de yetiştirilen çaylar birçok ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine de büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Rize'de çaydan sonra en fazla yetiştirilen ürün fındıktır. Son yıllarda kivi yetiştiriciliğinde de önemli gelişme kaydedilen Rize'de mısır, fasulye ve patates de yetiştirilir. Rize toprakları fazla engebeli olduğu için tarım araçlarının kullanımı için elverişli değildir. Elma, mandalina en çok yetiştirilen meyvelerdir. Balıkçılık ve orman ürünlerinin de Rize ekonomisine katkısı oldukça fazladır. Rize nüfusunun yaklaşık %70'i tarımla uğraşır. Yayla ve platolarda hayvancılık yapılmakla birlikte arıcılık da oldukça gelişmiştir. Özellikle İkizdere'nin anzer balı meşhurdur ve çok değerlidir. Rize kıyılarında balıkçılık ana geçim kaynaklarından biridir. Hamsi, kefal, palamut, istavrit, mezgit, lüfer, kırlangıç bol bulunan balıklardır. Rize balık üretiminde Ordu, Trabzon ve İstanbul'dan sonra 4. sırada yer alıyor. Rize'de sanayi çay üreten fabrikalara dayalıdır. Kereste, döküm ve un fabrikaları da çoğunluktadır. Şehirdeki tek devlet üniversitesi de Rize Üniversitesi, yeni adıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'dir.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: El değmemiş doğası, birbirinden güzel yaylaları ve tarihi yapılarıyla Rize Doğu Karadeniz'in incisidir. Yeşilin her tonunu barındıran Rize yaylaları arasında Ayder Yaylası, Ovit Yaylası, Fokut Yaylası, Anzer Yaylası, Gito Yaylası ve Elevit Yaylası öne çıkar. Rize doğa sporları bakımından da oldukça elverişlidir. Rafting için en uygun yerlerden biri olan Fırtına Deresi'nin azgın sularına karşı kürek sallayabilir, adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz. Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan zipline'la Ayder Yaylası'nın tüm güzelliğini bir de havadan görebilirsiniz. Farklı zorluklardaki parkurlarıyla trekking Rize'de doğa severlerin en çok tercih ettikleri aktivitelerdendir. Türkiye'nin en yüksek 4. dağı olan Kaçkar Dağı, dağcılık sporuna gönül verenler için önemli bir tırmanış alanıdır. Yeşillikler içindeki doğası ve birbirinden güzel yaylalarıyla ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Rize'de tipik Karadeniz iklimi hakimdir. İlde yaz mevsimi ılık geçerken kış ve bahar ayları oldukça yağışlıdır. Yılın yarısı yağışlı olan Rize en çok yağış alan ilimizdir. Kıyıdan uzaklaştıkça sıcaklık düşer, iklim sertleşmeye başlar. Kafkas dağları ise ili soğuk kuzey rüzgarlarından korur. Yaz döneminde bile her an yağmur yağabilen Rize'ye giderken şemsiyenizi, yağmurluğunuzu ve yağmur botlarınızı yanınıza almayı unutmayın. Eğer yaylaları gezmeyi planlıyorsanız sıcaklık merkezden çok daha düşük olduğu için

Rize, binbir renkteki ormanları, masmavi denizi, dik yamaçlı vadileri, coşkun akan dereleri, buzul gölleri, yemyeşil yaylaları, renkli insanları, tarihi köprü ve kaleleriyle eşsiz bir şehrimiz. Gezilecek yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce bir Rize türküsüyle programımız devam ediyor.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Muhteşem doğası, birbirinden lezzetli yemekleriyle ve sıcakkanlı insanlarıyla Doğu Karadeniz'in incisi Rize ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, Çamlıhemşin'in merkezine 16 kilometre mesafededir. 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Park ilan edilen Kaçkar Dağları Milli Parkı, 51.500 hektarlık bir alandan oluşuyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde 9 köy, 33 yayla bulunmaktadır. 3 doruk, göller ve Kaçkar Dağları'ndan oluşan Milli Park, batısındaki Fırtına Deresi ve doğusundaki Hemşin Deresi ile oldukça zengin bir floraya sahip. Kaçkar Dağları Milli Parkı, 756 bitki çeşidiyle birlikte 149 omurgasız ve 178 omurgalı hayvan türünü barındırır. Milli Park içinde bulunan Fırtına Vadisi ve Palovit Vadisi'nin içerdiği ormanlar hem bölgenin hem de ülkemizin el değmemiş birkaç ormanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle park alanında ayı, kurt, tilki, domuz, geyik, yaban keçisi, çakal ve sansar gibi yaban hayvanları da mevcuttur. Park alanında ayrıca buzullar, buzul vadileri, buzul gölleri ve morenler bulunur. Ülkemizin en önemli ekosistemine sahip olan Milli Park'ta Fırtına Deresi, Zil Kalesi ve dünyaca üne sahip olan Ayder Yaylası yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Doğanın tüm güzelliklerini ev sahipliği yapan park sınırları içinde rafting, trekking, dağcılık ve heliski aktiviteleri yapılmaktadır. Rize'nin İkizdere ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Anzer Yaylası, bitki örtüsüyle ve sahip olduğu doğal güzelliğiyle sadece Rize'nin değil, aynı zamanda ülkemizin de en önemli coğrafi alanlarından biridir. 1991 yılında turizm bölgesi ilan edilen Anzer Yaylası, balıyla ünlüdür. Sadece Anzer Yaylası'nda yetiştirilen endemik çiçeklerin polenlerinden elde edilen Anzer balı, dünyanın en pahalı ballar arasında gösteriliyor. Yazın binbir renkte çiçek ve bitkilerin süslediği Anzer Yaylası, kışın sarı ve kırmızı ağırlıklı renklere bürünmektedir. Doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için bölgenin en cezbedici yerlerinden biri olan Anzer Yaylası'nda yamaç paraşütü ve rafting de yapılmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Rize'nin muhteşem doğasını gözler önüne seren Anzer Yaylası'nı mutlaka görmenizi ve doğayla iç içe zaman geçirmenizi tavsiye ederiz. Ayder Yaylası Rize'ye 69 kilometre, Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre mesafededir. Bol oksijene sahip havası, rengarenk çiçek ve bitki türüyle kaplı muhteşem doğasıyla ünlü olan Ayder Yaylası, Doğu Karadeniz'in ve ülkemizin en güzel yaylası olarak gösterilmektedir. Baştan sona, ladin ve kayın ağaçlarına rastlayabileceğiniz Ayder Yaylası, 1987 yılında önce turizm merkezi ilan edilmiş, 1994 yılında ise Bakanlar Kurulu tarafından Milli Park olarak kabul edilerek koruma altına alınmış. Doğu Karadeniz'in en fazla ziyaret edilen yaylası olan Ayder Yaylası, etkileyici güzelliğinin yanı sıra kaplıcalarıyla da ünlüdür. Yayladaki şifalı sular, sinir sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, cilt ve romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. Yılın her mevsimi ayrı bir güzellik sunan, doğayla bütünleşeceğiniz Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Rize'nin merkezinde bulunan Rize Kalesi, şehrin en önemli tarihi eserlerinden biridir. Hem şehir merkezinde bulunması hem de ulaşımın kolay olmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı başarmış. Rize Kalesi, iç kale, aşağı kale ve surlardan oluşmakta. İç kale ve surlar günümüze ulaşmış olsa da aşağı kale hemen hemen yok olmuş. Kale ve surların yükseklikleri yaklaşık 20 santimetre ile 2 metre arasında değişiyor. Duvarların yapımında Horasan harcı ve yontma taşı kullanılmış.
Ceneviziler tarafından kullanıldığı bilinen iç kale bölümü zamanla harap olsa da Bizans İmparatorluğu tarafından yeniden yapılmıştır. Görkemli yapısıyla şehre tepeden bakan Rize Kalesi'nde muhteşem bir Rize manzarası sizi bekliyor sevgili dinleyicilerimiz.

Çamlıhemşin ilçe merkezinin 15 kilometre güneyindeki Zil Kalesi, Fırtına Deresi'nin batı yamaçlarında kurulmuş. Sarp kaya kütlesi üzerine inşa edilen Zil Kalesi, dere yatağından 100 metre, denizdense 750 metre yüksekliktedir. Tam olarak yapıldığı tarih bilinmemekle birlikte 14. asırda inşa edildiği tahmin ediliyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğundan önemi büyük. Kalenin uzaktan görüntüsü de sanki havada asılıymış izlenimi veriyor. Bölgenin en dikkat çekici tarihi eserlerinden olan Zil Kalesi, Varoş Kalesi, Çiha ve Kız Kalesi gibi hem bölgenin hem de Bayburt'a kadar ulaşan kervan yolunun güvenliğini sağlamak için kurulmuş. Bölgenin Osmanlı tarafından fethedilmesinin ardından Zil Kalesi güvenlik amacıyla kullanılmaya devam etmiş ve Kale-i Zil olarak anılmış. Kale 13. yüzyılda Trabzon İmparatorluğu döneminde Komnenoslar tarafından yapılmış. Birinci derece arkeolojik sit alanı içinde bulunan Zil Kalesi, iç kale, dış ve orta surlardan oluşmakta. Kalenin dış kısmına kuzeybatı yönünde bulunan bir patika yardımıyla ulaşılıyor. Kapıdan girdikten sonra terastan orta surların olduğu seviyeye ulaşılmakta. İkinci kapıdan geçildiğinde kalenin içine girilebiliyor. Orta kalenin içinde muhafız binası, şapel ve başkule var. Duvarlar üzerinde kemerli pencereler, diğer yönde ise mangal delikleri yer alıyor. Rize Kalesi'nden sonra bölgedeki en yüksek kale olan Zil Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin Doğu Karadeniz'de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelmektedir. İhtişamlı görüntüsüyle uzak noktalardan bile kendini gösteren kalenin içi, yılın farklı zamanlarında konser etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Denizden 750 metre yükseklikte bulunan kaleden aşağı bakıldığı zaman Fırtına Deresi'nin bile çok ufak göründüğünü söyleyebiliriz. Rize'de görülmesi gereken en önemli tarihi eserlerden biri olan Şenyuva Köprüsü 1696 yılında inşa edilmiştir. Fırtına Deresi üzerinde kurulan köprü bölgenin en eski köprüsü olarak biliniyor. Dere seviyesinden yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan köprünün uzunluğu 40 metredir. Çamlıhemşin ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan Şenyuva Köprüsü, Karadeniz'in iklim şartlarına uygun olarak tasarlanmış. Eski adı Çinçiva olarak bilinen Şenyuva Köprüsü, tek gözlü ve yuvarlak kemerli olarak inşa edilmiş. Köprünün kemer kısmının yapımında düzgün kesme taş kullanılırken, ayaklarının yapımında molos taş kullanılmış. Şenyuva Köprüsü Fırtına Deresi'nin üzerinde, Çamlıhemşin'in doğasının içerisinde Karadeniz turunun en güzel noktalarından biridir. Çamlıhemşin ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Palovit Şelalesi, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor. Palovit'in Hemşince'de bir diğer adı Sisli Vadi'dir. Rize'nin en yüksek debisine sahip şelalelerinden biri olan Palovit Şelalesi 15 metre yükseklikten dökülmekte. Yaz aylarında yolu Rize'ye düşenler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen şelale muhteşem bir doğaya sahip. Yemyeşil ağaçlar ve dik kayalıklar arasından dökülen yüksek debili su görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gür ve bakir orman içinde bulunan Palovit Şelalesi güçlü yatağına rağmen gölet oluşturamamış. Palovit Deresi'nden akan sular şelale yaptıktan sonra Meşe Deresi ile birleşerek Fırtına Deresi'ne katılmaktadır. Şelaleye Çat Köyü yönünden Zil Kalesi'ni geçtikten sonra yürüme mesafesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Fırtına Vadisi'nde 2000'in üzerinde farklı, 400'ün üzerinde endemik bitki türü vardır. Başlangıç noktası Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre mesafede bulunan Ayder Yaylası olan Fırtına Deresi, Ardeşen'in 2 kilometre batısında denize dökülüyor. Kaçkar Dağları'nın kuzey yamaçlarına kadar uzanan Fırtına Deresi, yemyeşil ormanlar arasında bulunuyor. Karadeniz kıyı çizgisinden ilerleyen ve toplam uzunluğu 57 kilometre olan Fırtına Deresi, yerli halk tarafından büyük dere olarak da anılıyor. Doğa yürüyüşü ve bitki gözlemciliği yapanların uğrak noktası olan Fırtına Deresi, ülkemizdeki en önemli rafting parkuruna da ev sahipliği yapmaktadır. Parkur yaklaşık 23 kilometre uzunluğundadır. Dünyanın birçok yerinden rafting tutkunları Fırtına Deresi'ne akın eder. Derede yapılan raftingin zorluğu, suyun debisine göre de değişiklik gösteriyor. Biz
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Pokut Yaylası, denizden 2050 metre yüksekliktedir. Çamlıhemşin'e yakınmış gibi görünse de engebeli yolu yüzünden yolculuk yaklaşık 1,5-2 saat sürmekte. Pokut Yaylası'nın adı Ermenice'den gelmekte olup anlamı rüzgarlı vadidir. Yerleşim tarihi ise net bilinmemekle birlikte 200 yıl öncesine kadar gittiği tahmin ediliyor. Pokut Yaylası küçük bir yayladır. Kaçkar Dağları'nın en iyi terası olarak anılan Pokut Yaylası, eşsiz manzarası ve muhteşem doğasıyla Karadeniz'in en güzel yerlerinden biridir. Güneşin doğuşu ve batışıyla ünlü olan Pokut Yaylası'nda sisin oluşturduğu bulut denizi görülmeye değer sevgili dinleyicilerimiz. Gito Yaylası Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alsa da daha çok Hemşin ilçesine yakınlığıyla bilinir. Çamlıhemşin ilçesine 33 kilometre ve Hemşin ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Gito Yaylası, Karadeniz'in eşsiz güzelliğine sahip bakir yaylalarından biridir. Karadeniz'den yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Gito Yaylası'na giden yolların bozuk olması ulaşım oldukça zorlamaktadır. Fotoğraf sanatçılarının, dağcıların ve doğa yürüyüşü yapanların oldukça ilgi gösterdiği Gito Yaylası, dinlenmek ve yeşillikler içerisinde huzur bulmak için en güzel yerlerden biridir. Pileki Mağarası bölge halkı tarafından M.Ö. 2300 yıllarından itibaren ekmek pişirmek için kullanılan Pileki taşının çıkarıldığı insan eliyle yapılmış bir mağaradır. Rize İyidere'de bulunan çok sayıda mağara arasında en büyük olanıdır. Pileki Mağarası'nda M.Ö. 2300'lü yıllardan M.Ö. 1970'lere kadar Pileki taşı çıkarılmış. Günümüzde değişen teknolojiyle taş artık çıkarılmıyor. Turistik bir yer olarak yoğun ilgi gören İyidere'deki Pileki Mağarası'nın içinde birçok tünel, tünellerin sonunda boşluklar, kuyular ve göller yer alır. Mavi ile yeşilin birbirine karıştığı doğal güzellik, manzara ve mağara için Pileki Mağarası'nı ziyaret edebilirsiniz. Günümüzde aydınlatılarak ve düzenlemeler yapılarak ziyarete açılan mağaranın ana maddesi olan Pileki taşı nedir diye soracak olursanız, bu taşın özel bir madde olduğunu ve Karadeniz mutfağının olmazsa olmaz bir mutfak gereci olduğunu söyleyebiliriz. Taşın nasıl kullanıldığına gelecek olursak, Pileki işlenerek yuvarlak ve içi boşaltılmış bir çanak haline getiriliyor. Önce sacaya ile ateşin üzerinde ısıtılıyor, daha sonra lahana ya da muz yaprağı ile kaplanıyor ve hamsi veya mısır ekmeğinin arasına konuyor. Sacayağından alınarak üst kısmı saçla kaplanıyor ve kızgın külün içine gömülüyor. Üzerine tekrar ateş yakılarak arasında kalan malzemenin pişmesi sağlanıyor. Malzemesi özel olan bu taş çok uzun zaman boyunca kazılıp çıkarıldığı için günümüzde güzelliğiyle büyüleyici bir atmosfer olan Pileki Mağarası'nı oluşturmuş. Pileki halk arasında kullanımı doğrultusunda ekmek taşı olarak da biliniyor. Lezzetli ekmek yapmak için taşı oyarak mağaraya dönüştüren bir halktan bahsediyorsak, buradan yemek yemeden dönmek olmaz. Kendine has mutfağıyla birçok lezzet sunan Karadeniz yemeklerine geçmeden önce yine bir Rize türküsüyle buluşturuyoruz sizleri.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Yemyeşil doğasıyla önce gözünüzü doyuran Rize, birbirinden lezzetli yemekleriyle mide ziyafet yaşayacağınız şehirlerden biridir. Sebze yemeğinden et yemeğine, salatasından tatlısına kadar Karadeniz mutfağının baş döndüren yemeklerini deneyebileceğiniz Rize'de balıkçılık oldukça gelişmiştir. Bu nedenle balık, sofraların olmazsa olmazlar arasında geliyor. Özellikle hamsi, Trabzon gibi Rize'de de en fazla tüketilen deniz ürünüdür. Rize'ye geldiğinizde denemeniz önerilen ilk lezzet hamsili pilavdır. Hamsi ekmeği olarak da bilinen hamsi koli, Rize'nin yöresel yemeklerinden biridir. Köfteye benzeyen hamsi çığırtması ve hamsi çorbası, Rize sofralarını süsleyen yemekler arasındadır. Rize denince akla gelen bir diğer lezzet ise kara lahanadır. Oldukça faydalı olan kara lahana çorbası, kara lahana dolması ve kavurması, Rize'de deneyebileceğiniz yemeklerdendir. Rize'nin Çayeli ilçesinin meşhur etli kuru fasulyesi yemeden dönmemeniz gereken bir yemektir. Turşu kavurması, Rize pidesi, Rize simidi, mısır ekmeği öne çıkan lezzetlerdendir. Enişte lokumu, pekmezli kabak tatlısı, siyah üzüm suyundan yapılan ve kara üzüm muhallebisi denilen pepeçura ve laz böreği de Rize'nin severek tüketilen tatlılarıdır. Muhlama, tereyağı ve Rize çayı ise sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Rize'den alışveriş yapmak isteyenler için ilk seçenek hiç şüphesiz ki çaydır. Ülkemizin çay üretiminin neredeyse tamamını karşılayan Rize'den çay almadan dönmemelisiniz. Siyah, yeşil, beyaz ve organik birçok çeşidi bulunan Rize çayları arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Rize'ye yolunuz düştüğünüzde almanız tavsiye edilen bir diğer yöresel ürün anzer balıdır. Sadece Anzer yaylasında yetişen endemik çiçeklerin polenlerinden üretilen anzer balı dünyaca meşhurdur ve oldukça sağlıklıdır. Doğal antibiyotik olarak bilinen anzer balı dışında bir diğer bal çeşidi Ayder Karakovan balıdır. %100 doğal olan Ayder Karakovan balı da birçok derde şifa veren bir baldır. Rize fındığı, mısır ekmeği, mısır unu, kara üzüm pekmezi, yayla peyniri de Rize'de bulabileceğiniz diğer yiyecekler arasındadır. Rize'de ayrıca kendi ipliğinden dokuma tezgahlarında üretilen meşhur Rize bezinden yapılan kıyafetler, masa örtüleri ve eşarplara mutlaka göz atın. Hemşinli kadınların el emeği göz nuru ürettikleri hemşin çorabı ve hemşin puşisi Rize'den satın alabileceğiniz özel hediyelikler arasındadır. Hasır sepet, maket toka, kemençe, şimşir kaşık da Rize'ye özgü eşyalardır. Rize'ye yılın hangi döneminde giderseniz gidin, şehirde mutlaka bir etkinliğe denk gelmeniz mümkün. Rize seyahatiniz öncesinde şehirde düzenlenen festival ve etkinlik bilgilerini güncel haliyle inceleyin sevgili dinleyicilerimiz. Her yıl Ocak ayında düzenlenen Ayder Kardan Adam Şenliği'ne katılabilir, karın üzerinde horon oynayarak eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Mayıs ayı Rize'de çay hasadının en verimli olduğu aydır. Mayıs ayında Rize'ye giderseniz çay toplayan kadınlarla sohbet edebilir, onlara yardımcı olabilirsiniz. Geleneksel olarak Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali boğa güreşi gösterilerine sahne oluyor. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen festival Haziran ayında Ayder Yaylası'nda düzenleniyor. Her yıl Temmuz ayının sonunda düzenlenen Rize Dağcılık ve Turizm Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından dağcıların katılımıyla Türkiye'nin en yüksek dördüncü dağı olan Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiriliyor. Rize'nin Ardeşen ilçesinde her sene yine Temmuz ayında düzenlenen Uluslararası Fırtına Rafting Şenliği'nde katılımcılar ücretsiz rafting yapma imkanı bulurken yöresel sanatçıların konserleriyle eğlence iki gün boyunca kesintisiz devam ediyor. Ağustos ayında Rize'ye yolunuz düşerse Uluslararası Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali'nde ilk kültürünü yakından tanıyabilir ve yine Ağustos ayında Rize'nin İkizdere ilçesinde yer alan Ovit Yaylası'nda düzenlenen Uluslararası Ovit Yayla Şenliği'nde Karadeniz türküleri eşliğinde keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, Rize'ye geldiğinizde Rize ve Zil Kalesi'ni görmeden, Çay Çarşısı'nı gezmeden,
Ayder'de ve İkizdere Ilıca'da Kaplıca'ya girmeden, Husar Yaylası'nda gün batımını izlemeden, Fırtına Deresi'nde rafting yapmadan, Kemer Köprülerini fotoğraflamadan, Kaçkarları ve Buzul Göllerini görmeden, Çayeli, İyidere ve Fındıklı'da denize girmeden, dünyaca ünlü Anzer balını tatmadan, Laz böreği yemeden, hamsi pilavı ve hamsili ekmek yemeden, Çayeli'nde kuru fasulye yemeden, Feretiko yani Rize Bez atölyelerini gezmeden, Rize çayı almadan ve çay bahçelerine uğramadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Rize ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, zamanla batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 21 Ağustos Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, Batı Karadeniz'de 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, batısında 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal hesabından yaptığı paylaşımda küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiği bir dönemde olduklarını belirtti. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulmü uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Mümişoğlu, 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz, dedi. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Başkan Erol Özvar, COP31'i ülkemizdeki 208 üniversitenin bilimsel birikiminin yanı sıra uluslararası akademik çevrelerinde katkı sunduğu güçlü bir bilim ve işbirliği platformuna dönüştürmek istiyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 oldu. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 Filistinli'yi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pejak yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt satıyı kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasyonu arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücüyle yerli savunma sanayinin en yeni sistemleri Kocaeli'de vitrine çıkıyor. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan, 20 Ağustos Perşembe günü Gölcük Tersanesi'nde başlıyor. Milli Teknoloji Hamlesi bir kez daha rotasını denizlere çevirdi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan, 20 Ağustos Perşembe günü kapılarını açıyor. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu ve 4 gün sürecek etkinlik, yerli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücünü sergileyecek. Elazığ'da tarlada fidan dikerken tesadüfen bulunan mozeyin ardından yürütülen kazılarda Salkaya'nın bir Roma villa alanı olduğu tespit edildi. Ayrıca alanda hamam, kilise ve kilisede sürdürülen kazılarda çocuk mezarı açığa çıkarıldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı dijital denetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla sahte belge düzenleme incelemelerinde kullanılan rapor otomasyon sisteminin kapsamını genişletti. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %7,4 artarak 2,2 milyar dolara ulaştı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı olarak 103 esir askerin takası gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın 103 Rus askerinin alındığı, karşılığındaysa 103 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu askerin teslim edildiği belirtildi. Esir takası sonucu serbest bırakılan Rus askerlerinin şimdilik Belarus'ta bulundukları aktarılan açıklamada Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Yana Lantrotova'nın da askerlerin yanında olduğu ifade edildi. Askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı vurgulanan açıklamada askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için daha sonra Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarına nakledilecekleri kaydedildi. Açıklamada esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin ara buluculuğuyla yapıldığı belirtildi. Ve son olarak spor. A milli kadın voleybol takımı 2026 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmaya çalışacak. Avrupa'nın önde gelen milli voleybol takımlarının yer alacağı ve 34. kez düzenlenecek organizasyon Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 4 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın. We'll be right back.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ve 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt satıyı kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan bölgelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 15-21 derece, Atina sağanak yağışlı 26-35, Berlin sağanak yağışlı 15-22, Helsinki sağanak yağışlı 6-14, Kopenhag sağanak yağışlı 12-18, Londra sağanak yağışlı 15-25, Madrid az bulutlu ve açık 23-37, Paris sağanak yağışlı 18-25, Priştine parçalı bulutlu 14-30, Roma sağanak yağışlı 24-32, Saraybosna sağanak yağışlı 12-25, Sofya sağanak yağışlı 16-28, Tiran sağanak yağışlı 21-34, Varşova parçalı bulutlu 14-22, Viyana parçalı bulutlu 16-32, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 16-28 derece, Amman sağanak yağışlı 19-34, Aşgabat az bulutlu ve açık 11-22, Bağdat az bulutlu ve açık 33-43, Bişkek sağanak yağışlı 19-33, Duşanbe az bulutlu ve açık 26-39, Kabil az bulutlu ve açık 18-35, Kerkük az bulutlu ve açık 27-40, Kuveyt az bulutlu ve açık 39-50, Medine az bulutlu ve açık 30-42, Mekke az bulutlu ve açık 25-44, Riyad az bulutlu ve açık 35-46, Şam az bulutlu ve açık 17-37, Tahran az bulutlu ve açık 30-40, Taşkent az bulutlu ve açık 25-39, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32, Tokyo parçalı bulutlu 26-32 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 24-37, Kahire az bulutlu ve açık 23-36, Melbourne parçalı bulutlu 13-20, Montreal parçalı bulutlu 18-24, New York parçalı bulutlu 24-33, Sydney sağanak yağışlı 12-18, Washington parçalı bulutlu 22-30 derece, Chattanooga parçalı bulutlu 16-27, Frankfurt parçalı bulutlu 17-31, Gümüşhane sağanak yağışlı 21-30, Köln sağanak yağışlı 17-22, Köstence sağanak yağışlı 18-26, Münih az bulutlu 15-28, Münih az bulutlu 15-28, Podgorica parçalı bulutlu 18-34, Selanik sağanak yağışlı 22-32, Şumlu sağanak yağışlı 17-27, Taraglia parçalı bulutlu 17-27, Balkanis sağanak yağışlı 17-27, Zenitsa sağanak yağışlı 15-29, Gazimagos az bulutlu 22-33, Girin az bulutlu 25-30, Lefkoşa az bulutlu 20-31, Güzelyurt az bulutlu 17-34 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Dedeciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
3: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
2: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
3: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbahardaysa yapraklarını tekrar açarlar.
2: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
3: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam. Köknar, ladin, sedir, serbi ve porsuktur.
0: Ormansız yurt vatan değildir.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
5: Bir konu, bir konuk.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir konu, bir konuk programımızla yeniden sizlerleyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Alişir Davidov, yayın ekibimizle birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Her hafta farklı bir konu ve konukla sizlere seslendiğimiz programımızda bu hafta hayatımıza, dilimize ve düşünce dünyamıza dokunan konuları alanında uzman bir isimle konuşacağız. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Akademik çalışmalarıyla dil ve iletişim alanına sunduğu katkılarla tanıdığımız, konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı gibi kitapların yazarı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Yaman. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Gayet iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir.
0: Çok şükür, teşekkür ederiz. Hocamızla bugün konuşma sanatını, sözün gücünü, etkili anlatımı ve doğru iletişimi konuşacağız. Hocam, diğer sorularımıza ve benim hazırlamış olduğum konuşma sanatına ilişkin sorulara geçmeden önce merak ettiğim bir konu var. Sizin konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı isimleriyle paylaşmış olduğunuz çalışmalarınız var. Kitaplara basıldı. Evet. Bu anlamda çalışmalarınız devam ediyor mu acaba?
1: Evet, tabii yaşadığımız sürece düşünmeye, konuşmaya ve en önemlisi de yazmaya devam edeceğiz. Bu hayatın bir gereği olarak bence karşımızda duruyor. Yaşamanın biraz da anlamı bu bence. Üretmek gerekiyor. Üretmeyen insan canlı kalabilir ama yaşıyor denemez. İkisi arasında fark var bana göre. Yaşamak başka, canlı kalmak başka. Onun için ben yaşamayı tercih ettim. Ve dediğim gibi düşünmeye, yazmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Üretimlerimizde var bu manada.
0: Bu vesileyle özellikle gençlerimize konuşma sanatı, susma sanatı, yazma sanatı kitaplarını okumalarını tavsiye ediyoruz. Hocam, hepimiz konuşmayı öğreniyoruz ama daha iyi konuşmayı çoğu zaman ihmal ediyoruz. Bu noktadan hareketle ilk sorumu sormak istiyorum. Sizce daha iyi konuşmaktan bizi alıkoyan temel alışkanlıklar ya da hata diyebileceğimiz şey nedir?
1: Öncelikle izin verirseniz bizim çocukluğumuzun ve gençliğimizin hatıraları içerisinde bulunan Meteoroloji Radyosu'nu bir yad edelim burada. Meteoroloji Radyosu demek bizim için geçmişe dair çocukluk anıları, gençlik anıları, birçok hatıramız var geçmişte. Çünkü henüz ekranların icat edilmediği dönemlerde biz bu radyolarla büyüdük. Meteoroloji bu anlamda çok büyük hizmetler verdi. O bakımdan ben Meteoroloji Radyosu'nun çok değerli dinleyicilerini en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Ve herkese sağlık, huzur, esenlikler diliyorum öncelikle.
0: Eksik olmayın hocam, çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Sorunuza gelince Alişir Bey, bu konuda abartısız söyleyebilirim. 40 yıllık bir araştırma geçmişimiz var. Konuşma nedir? Nasıl konuşmalıyız? İnsanlar nasıl daha güzel konuşabilir ve niçin güzel konuşamıyor bazıları? Bunları araştırdığımızda ben şöyle bir gerçekle karşılaştım. Bilinen 18 milyondan fazla canlı türü olduğu söyleniyor dünya üzerinde. 18 milyondan fazla. Bunlar içerisinde en seçkin varlık insanoğlu.
0: Doğrudur.
1: Bu seçkinlik bize çok büyük bir üstünlük kazandırıyor. Bu üstünlük ve ayrıcalık belgelerinden birisi de konuşabilmek. Çünkü diğer canlılar konuşamıyor. İletişim kuruyorlar. Burada kavramları karıştırmamak lazım. Diğer hani bir takım hayvanların, belki bitkilerin bile iletişim kurduğunu söyleyebiliriz. Ama konuşmak insana özgü bir ayrıcalık ve üstünlük belgesidir. Fakat bir taraftan da konuşabilme üstünlüğü insana aklımıza gelmeyecek şekilde bir sorumluluk da yüklemiş. Evet, ağzı olan konuşur. Böyle bir özellik doğuştan bahsedilmiş genel anlamda bütün insanlara. Fakat burada bu konuşmayı öğrenmek biyolojik süreç içerisinde 2 yıllık bir zamanı alıyor. Konuşmayı aşağı yukarı temellendirebilmemiz, yani dil edinimi dediğimiz süreç aşağı yukarı 2 yıl. Fakat Birçok insan bu dil ediniminden sonra konuşmanın incelikleri ve ayrıntıları noktasında çoğu zaman yetersiz kalabiliyor. Biz konuşmayı sadece ses çıkarmak veya sözcükleri, cümleleri ifade etmek olarak algılarsak, bu noktada herkesin kendine göre bir üstünlüğü var. Ama sorunuzdan ben şu inceliği çıkardım. Evet, herkes ses çıkarabiliyor, kelimeleri kullanabiliyor, cümle kurabiliyor veya iletişim kurabiliyor. Ama bazıları istediğimiz olumlu yönde konuşmayı yapamayabiliyor. Acaba neden? Burada biz insan olarak duyguları taşıyan bir varlığız. Birçok duygularımız var, düşüncelerimiz var, hayallerimiz var. Eğer karşı tarafın bu duygu, düşünce ve hayal dünyasına giremiyorsanız, onu anlayamıyorsanız, bir yönüyle empati, daha derin yönüyle de diğergamlık bunun adı. O zaman sadece ses çıkarıyorsunuz ve kulakları rahatsız ediyorsunuz. O kadar. Oysa konuşma kulaktan kulağa değil, ağızdan kulağa değil, ses ve söz gönülden gönüle giderse konuşma olur. İşte kaybedilen nokta bu.
0: Çok doğru.
1: Evet, biz gönülden konuşmayı öğrenmemiz lazım. Ağızdan konuşmak tabir yerindeyse harcı alemdir. Yani herkesin yapabileceği bir şeydir.
0: Hocam, gönüllüler konuşmadığı zaman ses de yükseliyor anlatabilmek için.
1: Evet, yakın olmamıza rağmen.
0: Doğru.
1: Dikkat ediniz, birbirine çok yakın olan eşler, arkadaşlar, aile bireyleri, dostlar bazen kendilerini çok yakın hissetmelerine rağmen ve mekan olarak da yakında oturmalarına rağmen bazen işte bağırışmalar olur, sesler yükselir, sinirler, öfkeler kabarır. Bunun sebebi gönül kapılarının açılmamış olmasıdır.
0: Gönüller arası iletişimin olmadığı.
1: Evet. Buradaki iletişim ağızla kulak arasındadır. Şimdi öyle bir söz var, bunu konuşmak lazım. Ağızdan çıkan söz kulağa gider. Yani ağızdan sadece yüzeysel konuşuyorsanız kulağa gider. Oysa kalpten çıkan söz kalbe gider. İşte yakalanması gereken gerçeklik burada yatıyor. Ağızdan kulağı bir kenara bırakacağız. Bazen ses çıkarmadan da gönüller arasında bir konuşma sağlanabilir. Dolayısıyla bu derinliği yakalayamayan insanlar bence güzel konuşamıyorlar. Mesele konuşmak, ses çıkarmak değil. Hem kendimizi doğru ifade etmek, hem karşı tarafın duygu dünyasına girebilmektir gerçek konuşma.
0: Çok doğru hocam. Evet. Konuşurken bazen süslü cümleler kurmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Bazen de çok sade olmaya çalışıyoruz. Ama sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi her iki durumda da asıl mesele karşı tarafın bizi nasıl anladığı.
1: Evet.
0: Ya da anlıyor mu?
1: Tabii.
0: Buradan şunu sormak istiyorum. Güzel konuşmak mı daha önemli, yoksa daha doğru anlaşılmak mı? Bu ikisi her zaman bir noktada buluşabiliyor mu?
1: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Mesele süslü cümleler kurmak olmamalı bence. Bu yapaylıktır. Oysa konuşmanın en temel özelliklerinden birisi içtenlik, yani doğal, candan, samimi olmasıdır. Eğer bunu yakalayamadıysanız, cümleleriniz, sözleriniz ne kadar süslü olursa olsun, ne kadar belagat yaparsanız yapın, karşı tarafın gönül tellerini titretemezsiniz. Burada asıl olan kendi duygu ve düşüncelerinizi ifade etmeden önce karşı tarafın duygu dünyasını hareketlendirmektir. Ne demek bu? Sizin bir meramınız var. Bu meramınızı bir kelamla anlatmak durumdasınız. Eyvallah. Bunu yaparken cümlenin süsünden veya havasından ziyade karşı tarafla olan gönül iletişiminizin sağlıklı kurulup kurulmadığını bir kontrol etmeniz lazım. Şöyle ki, karşı taraf sizi dinlemek için antenlerini açmış mı? Bu çok önemli bir
0: şey. Bunu nasıl anlayabiliriz hocam? En basit, evet, yoluyla.
1: Hemen birkaç şeyle bunu söylemeye çalışayım. Bir defa sizi dinleyen insanın tüm benliğiyle, tüm bedeniyle, tüm beyin fonksiyonlarıyla başka bir şeyle meşgul olmadan size odaklanması lazım. Eğer insanlar sizi dinlemiyorsa boşuna konuşuyorsunuz demektir. Çünkü antenler kapalıdır. Bir başka yönüyle söyleyeyim. Dibi delik kovayı dolduramazsınız.
0: Doğrudur.
1: Evet, yani kovanın önce dibini tutmanız lazım. Bunun için bir defa anlattığınız konunun karşı tarafı da ilgilendirmesi gerekir. Bu da bir önemli. Bunu bir iki cümleyle hemen anlayabilirsiniz. Yani karşı tarafa konuştunuz ve sizi gözüyle, kulağıyla, kalbiyle, tüm bedeniyle, tüm varlığıyla sizi dinliyorsa bu insanla iletişim kurmanız çok zor olmaz, konuşabilirsiniz. Başka bir ölçüt daha söyleyeyim. Karşı taraf bir soru sormadan, sizden bir talepte bulunmadan bence çok fazla ile, tüm varlığıyla

0: bizi anlayıp anlamadığını da test edebilirsiniz. Acaba sizin söyledikleriniz oradan nasıl bir yankı buluyor? Mevlana'nın bir sözü var. Ben ne diyorum, tamburam ne diyor? Acaba ben ne söylüyorum ama karşımdaki ne anlıyor? Bunu böyle küçük aralıklarla, boşluklarla test edebilirsiniz. Bazen de karşı sorular da sorulabilir anlayıp anlamadığını test etmek için.
1: Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Evet. Hemen planlamadığım bir soruyu sormak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Karşı tarafın birikimi, müktesebatı da bizim kullanacağımız cümleleri
0: evet.
1: anlayıp anlamama noktasında belirgin bir nokta mıdır? Örnek veriyorum, evet. Mevlana'dan örnek verdiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bir sözü vardı. Okyanusun dibinde bile olsanız kabınız ne kadarsa o kadar su alabilirsiniz.
0: Çok güzel, evet. Tabii burada konuşanın arif olması önemli. Karşı tarafın arif olması ondan da önemli. Dinleyen konuşandan daha arif olmalıdır. Karşıdaki insan bir ihtiyaç duymuyorsa sizi dinlemek üzere, sizin ona söyleyeceğiniz her söz genellikle havada kalacaktır. Veya onun seviyesini, niteliğini, kalitesini görebiliyorsanız, ki bu da sizin arifliğinizle ilgili, bazen ona en sade şekliyle veya en kısa cümleyle anlatmanız gerekebilir. Bazen baktınız ki karşıda bir derinlik var, o zaman siz de derine dalabilirsiniz. Bu da konuşmanın niteliği açısından çok önemli. Ama ben genellikle şunu tercih ediyorum Alişir Bey. Karşımdaki insanlara saygı duyuyorum, değer veriyorum ve en yalın ifadelerle, en sade şekliyle, en anlaşılır biçimiyle anlatmaya çalışıyorum. Eski tabirle malumat furuşluk, bugünkü tabirle çok bilmişlik yapmaya çalışmıyorum. Yani bu bence zaten doğru bir yöntem değil. Yani insan ruhu açısından da sakıncaları var. Karşı taraf bunu anlar mı anlamaz mı derdinde de olmuyorum. Niye olmuyorum? Çünkü ben en sade şekliyle derdimi ortaya koymaya çalışıyorum veya meramımı ifade ediyorum. Ortalama insanın anlayabileceği şekilde konuşmakta yarar var. Ama kendimizi kanıtlamak için ağır ağdalı cümleler, tumturaklı ifadeler kullanırsanız karşı taraf birkaç kelimeyi kaçırdığında bağlantı kopabilir. Ama sade, yalın şekliyle giderseniz bunu herkes anlar. Herkesin anlayacağı şekilde bir konuşma tarzı benimsemek bence çok daha mantıklı.
1: Bilgi ve kelime tüccarlığı yapmamak lazım.
0: Gerek yok. Orada birbirimize işte malumat furuşluk, yani malumat satışı yapmaya gerek yok. Eğer soru gelirse, zaten sorunun niteliğinden siz onu anlarsınız. Sizin daha derine dalmanız icap ediyorsa, sizden inci isteniyorsa denizin dibine dalar, o incileri bulur, çıkarır ve takdim edersiniz. Ama karşı taraf sizden bunu istemiyorsa çok derine dalmaya gerek yok. Bir de tabii bu seviye meselesi önemli. Merhum Mehmet Akif ile ilgili böyle bir örnek hatırıma geldi. Merhum son demlerinde hasta yatağında yatıyormuş.
1: Geçen hafta Mehmet Akif'i konuştuk hocam.
0: Öyle mi? Ne güzel. Evet. Allah rahmet eylesin diyelim biz de.
1: Amin. Buyurun hocam.
0: Akif'i ben çok seviyorum her yönüyle. Bu rahmetli yatıyor ve birkaç tane işte kerli ferli insan ziyarete geliyorlar. Onlar geldi diye Akif hasta olmasına rağmen yattığı yerden işte doğruluyor ve biraz dik oturuyor tabir yerindeyse. Fakat gelenler biraz sohbet ilerleyince münasebetsiz bir iki soru soruyor. Akif anlıyor ki karşı taraf hani çok değer verilecek türden değil. O zaman diyor ki o halde tekrar uzanabilirim ben. Evet.
1: Buradan önemli bir mesaj çıkartabiliriz.
0: Dinleyicilerimiz anladılar.
1: Sizin söylediklerinizden şunu süzüp çıkartıyorum. Bir insan konuştuğunu uhdesinde taşıması ve hissetmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Hissettiğini de söylemesi gerekiyor. Evet. Fazlasını söylediği zaman bu biraz tüccarlığa kaçabilir gibi
0: Doğru.
1: geliyor. Doğru mudur hocam?
0: Hissederek konuşmalı ve hissettirerek de devam etmeli. Aslında burada biraz da talep arz dengesi göz önünde bulundurmalı. Dinleyen talepte bulunuyorsa, sizin konuşmanızı istiyorsa, soru soruyorsa veya katkılar sunuyorsa siz ona arz edebilirsiniz. Yani kovanın dibi delik değildir bu durumda. Diğer türlü kendinizi de yorarsınız, kulağı da rahatsız edersiniz. İki taraflı zarar ortaya çıkabilir. Bazen konuşmama

0: da iyi bir iletişim tarzı sayılabilir.
1: Doğrudur hocam. Hocam 2026 yılına adım attık.
0: Evet.
1: Bir yüzyılın çeyreğini idrak etmiş vaziyetteyiz. Bu durumdan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Günlük konuşma alışkanlıklarımız artık yalnızca yüz yüze değil, ekranlar üzerinden de şekilleniyor. Bu değişimin konuşma becerimizle olan etkisini size sormak istiyorum. Bugün hızlı mesajlaşma, kısa videolar, özellikle sosyal medya üzerinden kurduğumuz bağlantılar bizim konuşmamızı etkiliyor mu?
0: Tabii bunun yararları kadar zararları olduğu da açık. Teknoloji insanlara bir takım imkanlar sunarken bazı şeyleri de elimizden alıyor. Bunlardan birisi doğrudan soruyla ilişkili olduğu için somutlaştırmak istiyorum. Günümüz teknolojisi birçok şeyi bize hazır ikram ediyor. Bilgiler hazır geliyor, mesajlar hazır geliyor. Bize düşen sadece tıklamak, işte beğeni atmak veya kısa kısa cevaplar yazmak. Onu da işte ünlülerini falan düşürerek MRB, SLM türü veya emojilerle, bir takım işaretlerle yazışmalar yapılıyor. Daha çok pasif halde kalan taraflar var burada. Birbirini görmeyen, duygu akışının olmadığı bir konuşma ya da konuşma demeyelim, ona da iletişim diyelim. İletişim tarzı hakim olmaya başladı bu ekranlardan sonra, özellikle sosyal medya yaygınlaşmasından sonra. Tabii bu doğal olarak yeni kuşaklarda bir takım konuşma sorunlarına da yol açıyor. Şöyle ki, bir defa sürekli ekrana maruz kalan gençlerde bir durağanlık, bir donukluk yüzlerinde hissediliyor. Çünkü o karşı tarafla konuşmuyor, sadece tuşlarla iletişim kuruyor. Yani ağzından bir ses veya bir duygu aktarımı yaşamıyor. Böyle olunca da o donuklaşmanın sonucunda sokakta yürürken, parkta gördüğünüz insanlar, gençlerde özellikle böyle bir soğukluk, bir durağanlık hissine kapılıyorsunuz. Çünkü var. Bunlara üniversitede de bunu ben hani zaman zaman test ediyorum. Söz hakkı verdiğiniz zaman, toplumun önüne çıkardığınızda 6 cümleyi geçemiyorlar. En iyisini söylüyorum.
1: Bu olumsuz etkilerinden biri diyebiliriz.
0: Tabii, çok çok açık olumsuz etkilerinden birisi. Çünkü düşünmeden tuşları devamlı tıklayan birisi bir zaman sonra hadi düşün dediğinizde düşünme yetisini zayıflatmış oluyor. Hadi konuş dediğinizde bunun üzerine zaten söz varlığı çok sınırlı. Hani bu yazışmalarda ya belki 200-300 sözle hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu ayrı bir zarar. Yani düşünce dünyanızın daralması, düşünce evreninizin sınırlandırılması büyük bir problem. Çünkü büyük düşünceler üretmeden büyük keşifler yapamazsınız. İkinci bir olumsuzluğu, adeta konuşmayı elimizden alıyor. Biz insanız, konuşmak durumundayız. Her zaman iletişim kuracağız, duygularımızı aktaracağız, onları bize aktaracaklar. Bu kaybolunca bu defa içsel bir yığılma başlıyor. Şöyle, başkalarına aktarmanız gereken duygular içinizde gizli kalıyor. Şair diyor ya, içimizi dolduran duygular
1: içimizde kaldı.
0: İşte bu içimizde kalmışlık bir zaman sonra bazı psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Çünkü insan bana göre öyle et kemik falan değil. Beden kaptır, koruyucudur. İnsan duygudur. İnsan düşüncedir. İnsan hayaldir. İnsan ilgidir. Bunları yok sayarsanız insanı o kabın içinde, bedenin içinde mahkum hale getirirsiniz. Yani kafes gibi olur orası.
1: Bu da insanın doğasına aykırı.
0: Çok aykırı hem de. Fıtrat bunu gerektirmiyor. Biz konuşacağız. Elbette yerinde, kararında, kıvamınca konuşacağız. Dinleyeceğiz. Daha çok dinleyeceğiz. Asıl olan budur belki. Ama bazen birbirimizle sarılacağız, kucaklaşacağız, öpüp koklayacağız yerine göre. Bunlar olmazsa bizim insanlığımız sorgulanır hale gelir. O zaman biz yarı makineleşmiş birer varlığa dönüşebiliriz ki bu çok tehlikeli bana göre. Duygularımızı kaybettiğimiz gün insanlığımızı da kaybetmeye başlamışız demektir.
1: Doğrudur hocam. Bazen bir insanla çok uzun konuşmamıza gerek kalmaz. Birkaç cümlesi bile bize onun hakkında çok şey anlatır. Bu noktada merak ettiğim şu, bir insanın konuşmasından onun karakteri ya da dünyaya bakışı hakkında gerçekten ipuçları yakalayabilir miyiz?
0: Kesinlikle yakalanabilir. Çünkü Alişir Bey, mantık-nutuk ilişkisini ben burada değerli dinleyicilerimizin dikkatine sunmak isterim. Bir insanın mantığını yani akıl seviyesini nutkundan anlayabilirsiniz. Mantıkla nutuk aynı köktendir. İnsanın zeka seviyesi, insanın bilgi düzeyi kesinlikle sözlerine ve davranışlarına yansır. O bakımdan bazen bir kelime, bazen birkaç kelime, mesela bir kişinin neye güldüğü onun kişiliği hakkında haber verir size. Nasıl bir insan bu? Hangi cümlelerle sizinle iletişim kurduğu ve ağırlıklı olarak hangi kelimeleri kullandığı size bence kendisini gösterir. Şöyle bir cümle hatırlıyorum. Konuş ki seni görebileyim.
1: Doğrudur.
0: Evet. Konuşan insanın arka planındaki kişiliği öne çıkar aslında. Konuşan bize göre dilimizdir, dudaklarımızdır, dişlerimizdir. Yani ses organlarından bahsediyorum. Bu işin bana göre fizyolojik boyutudur. Psikolojik boyut baktığımız zaman konuşan aslında kişiliğimizdir.
1: Konuşma bir insanın kimliğidir diyebilir miyiz?
0: Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kişiliğimiz ve kimliğimiz aslında dilimizde gizli.
1: Doğru.
0: Konuşma evrenimizde gizli. Söz varlığımız ne kadar genişse kişiliğimiz de o kadar rahat ve güvendedir. Bazı insanlar, siz biraz önceki soruda da ifade ettiniz, yapaylaşırlar. Kendilerinin dışında, olağanın dışında kendilerini takdim etmeye çalışırlar. Örneğin despot birisidir ama bir bakarsınız demokratmış gibi davranır. Böyle çok hani sevecen, babacan bir tarz sergilemeye gayret eder. Bu anlaşılır. Bu yapaylığı konuşmanın tümüyle dışına atmak lazım bence. Bunun için de şöyle bir formül öneriyorum ben. Öğrencilerimize de, kitaplarımda da bunu yazdım. Şöyle, kişiliğiniz ve kimliğiniz sağlam olursa konuşmanız da o oranda güzel ve candan olur. Üstelik de etkili olur.
1: Tam bu konuyu açmışken hocam şunu sormak istiyorum. Hepimizin yaşadığı bir durum var. Bazen çok doğru şeyleri söylüyoruz ama karşı tarafa ulaşmıyor. Bu durumun nedenini biraz açmanızı isteyeceğim. Sizce bir sözün etkisini belirleyen şey kelimeler mi yoksa o kelimeleri söyleyen kişi mi yoksa başka bir sebebi var mı?
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Önemli olan karşı tarafın gönül dünyasına girebilmek dedik en başta.
1: Evet.
0: Diğer türlü boşuna zahmet etmiş oluruz. Dil yorulur. Dudak yorulur, dinleyenin kulağı da yorulur. Dolayısıyla burada amaç karşı tarafa ulaşmaksa, malumat vuruşluğa, efendim tüccarlığa, süslemeciliğe gerek yok. Karşı tarafın seviyesini öncelikle bir hani görmek lazım. Bunu söyledim. Ama çok daha önemli iki şey söyledim. Tekrar vurgulayalım burada iyi anlaşılsın diye. Talebe bağlı sizin ne söylediğinizin anlaşılır olması. Karşı taraf bunu almaya hazır mı? Sizin söylediklerinizi kabullenmeye hazır mı? Bunları test etmek lazım. Ha şunu diyebilirsiniz. Ben sözümü söylerim, isteyen alır, isteyen almaz. Doğrudur ama bu bazen boşa giden bir zahmet de olabilir. Bence onun yerine diyorum ki söze sohbete çok derin dalmadan önce gönüller arasında bir köprü inşa etmek lazım. Bu köprü bazen sevgiyle, bazen saygıyla, bazen hoşgörüyle kurulabiliyor. Ayrıca şundan yanayım ben, Susma Sanatı kitabının yazarı olarak da bunu söylüyorum. Karşı taraf sizden bir şey talep etmiyorsa, sizi dinlemeye hazır değilse, sizi anlama kapasitesi de yoksa, hani bu kimseyi küçük görmek adına söylemiyorum asla, o zaman susmak konuşmaktan evladır.
1: Doğrudur.
0: Evet.
1: Susmak da bir erdemdir.
0: Erdemdir ve erdemlerin başıdır belki de. Bana göre günümüz insanı şu iki şeyi birbirinden ayırması lazım. Ne zaman konuşmalı, ne zaman susmalı. Konuştuğunuzda fayda susmaktan daha fazlaysa konuşmalısınız. Ama susmak konuşmaktan daha iyi ise bulunduğunuz ortamda, bu sizin basiretinize bağlı, o zaman susmayı tercih etmek belki de daha iyi bir konuşma tarzıdır.
1: Hocam Susma Sanatı kitabınızı okumuştum, keyifli okumuştum.
0: Evet.
1: Sorularım arasında yer alıyordu bu konu. Hazır konu açılmışken sormak isterim. Susmak da bir iletişim biçimi midir?
0: Hem de iyi bir iletişim biçimidir. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyorsa, hani karşı tarafın gönlüne giremiyoruz dedik ya, orada yapılacak en iyi şey susmak ve sözü başkalarına bırakmaktır. Çünkü anlaşılmadığınız yerde siz ıstırap çekersiniz. Çok önemli bir kavram. Bu dünyadaki en zor şeylerden birisi anlaşılmamaktır. Söz söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz, kendinizi paralıyorsunuz ama karşı taraf sizi bir türlü anlamıyor. Bence biraz orada susmayı tercih etmek lazım. Araya mesafe koyabilirsiniz. Bu olumsuz anlamda bir ifade değil bu söylediğim. Yani bırakın da biraz kulaklar istirahat etsin. Ruhunuz demini alsın, dinlensin. Bir gün o sizi dinlemek istemeyen insanlar belki gelip kendileri talep edebilirler. Konuşalım veya şu konuda ne düşünüyorsunuz? Deninceye kadar susmak çok daha hayırlıdır. Çünkü bakın burada bir şey söyleyeceğim. Konuşmak fıtrattan, susmak kudretten gelir.
1: Oo, çok güzel ifade ettiniz hocam.
0: Estağfurullah. Konuşan herkese ait bir şeydir. Harcı alemdir. Ama yeri geldiğinde susabilmek, mesela öfke anında veya gerekmediği yerde susabilmek, kendimizi tutabilmek tabir yerindeyse kudretli insanlara özgü bir tutumdur.
1: Çok değerli bir ifade bence. Ben mutlaka bir defterim var hocam. Evet. Bu tür sözleri not alıyorum. Not alırım. Hocam program içeriğinde kelime ve bilgi tüccarlığından biraz bahsettik.
0: Evet.
1: Diğer soruya geçmeden önce kısaca sizden iki durum için tavsiye, öneri ya da herhangi bir bu anlamda bize yönlendirme vermenizi istirham ederim hocam.
0: Evet.
1: Güzel konuşmayı kullanarak kötü amellerini hayata geçirmek isteyen insanlar da olabilir hayatta.
0: Tabii ki.
1: Bu tür durumlarda tecrübesiz bir insan ne yapması gerekiyor? Nasıl anlayabilir karşısındaki insan sadece güzel konuşarak kendi niyetini hayata geçirmek mi istiyor? Yoksa evet, söylediği sözü yaşıyor mu?
0: Çok
1: İkinci
0: güzel
1: bir sorum. Aslında niyeti güzel olup ancak ifade etmekte zorlananlar için ne tavsiye edersiniz?
0: Evet. Öncelikle birinci soruya bakalım birlikte isterseniz. Tabii söz bir güçtür bir yönüyle. Bunu keşfeden çok farklı alanlardaki insanlar bazen kötü niyetlerini sözü kullanarak, sözün gücünü kullanarak insanları avlamaya çalışıyorlar. Özellikle ticarette bunu daha çok görürsünüz. İşte reklam dediğimiz olay biraz buna bağlı olarak çalışıyor. Bunun tabii ayırdığına varabilmek çok kolay değil Alişir Bey. Şöyle ki özellikle gençler bu tatlı sözlere çok çabuk kanabiliyor. Bazı gençlerde bunu görüyorum. Burada ne yapılabilir? Sanıyorum onu soruyorsunuz. Yani bu tuzaklara düşmemek adına. Bana göre sözün gerçek değeri söyleyenin kimliğinde ve kişiliğinde gizli olduğu için sözün kendisinden çok arka planını biraz görmelerini ben tavsiye ederim. Bunu araştırabilirler. Karşınızda çok güzel sözler söyleyen birisi var. Özellikle medya dünyasında bunu çok görürsünüz. Çok böyle cilalı, renkli, albenili cümleler kuruyor. Görsel de güzel, bir de ekran var. Ortam da güzel, renkli ışıklar. Yani kimseyi genel anlamda suçlamak istemem. Böyle bir töhmet altında bırakmak istemem. Ama oradaki o renkli dünyanın, yani ekranın bir de arkasını görmek, yani perdenin arkası deniyor ya hani.
1: Evet.
0: Gençler bence ilk duydukları şeye inanmamalı. Tamam, yani güzel konuşuyordur, kendini iyi anlatıyordur. Arka planlı, hele bugünkü koşullarda çok rahat araştırabilirler, öğrenebilirler. Gerek ticarette gerekse medyada bu tip şeyleri duyduklarında ilk yapılacak şey şudur. Tamam, yani şüpheci olmayalım, kötü düşünmeyelim falan. Evet, bunları anlıyorum ama temkinli olmak da güzel bir şeydir. Tedbirli olmak da önemli bir şeydir. Biraz araştırma yaptıktan sonra eğer gerçekten arkası dolu ise bunların, o zaman yine o temkini ve tedbiri elden bırakmamak kaydıyla bunların arkasına hani düşülebilir. Ama ben yine de insanları yakından tanımak gerektiğini düşünüyorum. Veya kurumları veya reklam verenleri, işte ticaret yapanları ve benzeri. Sonra, çünkü bu noktada biliyorsunuz çağdaş dolandırıcılar da çoğaldı. Hani söz avcıları var. Bir takım yöntemlerle insanların mali birikimlerine ve umutlarına maalesef tabir yerindeyse olta atıyorlar. Oltalama yöntemiyle onları kandırmaya çalışıyorlar. Biraz dikkatli ve uyanık olmak lazım. Burada söz tek başına değerli değil. arka planı daha önemli. İnsansa kişiliği, kurumsa güvenirliği, bütün bunlar araştırılarak gidilebilir. Diğer sorunuzu da şöyle bir tekrar izleyicilerimizde, kendisini ifade edemiyorsam dediniz.
1: Evet, evet. Aslında niyeti güzel.
0: Evet.
1: Ama belki güzel konuşma çerçevesinde çalışmaları eksik olduğundan mıdır?
0: Evet.
1: Yoksa fıtratından mıdır?
0: Kendini ifade edemiyor.
1: İfade edemiyor. Evet. Bu anlamda tavsiyeniz ne olur?
0: Evet. Şimdi burada tabii bazıları cilalı sözler söylerken bazen iç dünyası çok güzeldir, doludur, renklidir ama kendisini ifade edemeyebilir. Bazen çekingenlik oluyor veya başka sebeplerle konuşmak istemiyor, kendini ifade edemiyor. Bence orada yapılacak şey şu: bir insan kişilik ve kimliğinden eminse, kendinin dürüstlüğünden eminse kendisi, geriye bir şey kalıyor yani kendini ifade etmesi için. Aslında kendimizi ifade etmek birkaç türlü olabiliyor. Birincisi konuşma. İkincisi işimiz. Mesela ben seminerlerimin sonunda şunu söylüyorum: biz susalım, kişiliğimiz konuşsun. Biz susalım, işimiz konuşsun. Biz susalım, eserimiz konuşsun. Kendini ifade edemeyen eseriyle konuşmalı, işiyle konuşmalı, tutumlarıyla, davranışlarıyla konuşmalı.
1: Doğru olanı bu.
0: Evet, illa ben buyum demeye gerek yok. Ha, bunun anlaşılması biraz zaman alabilir. Ama bu da iyi bir yöntemdir. Sağlam dikiş atmış olursunuz. Çift dikiş olur çoğu zaman. Bugün cilalı laf edip de yarın boyası dökülenlerden olmaktansa, bugün sessiz kalıp yarın işiyle gerçek manada kendini gösterenlerden olmak çok daha belki yeğdir denebilir. Burada biraz sabırlı oldu mu o tip dostlarımız, er geç hakikat ortaya çıkar. O açıdan çok dert etmelerine gerek yok. Onların kişilik ve karakteri de belki susmak üzerine, işini iyi yapmak üzerine olarak oturmuş olur. Bunu da insanlar bir zaman sonra anlıyor. Ama bazıları geç anlıyor. Onu da söyleyeyim. Yani aradan 25-30 yıl geçmesi gerekiyor vesaire. Ne yapalım? Bu da karakter meselesi. Hani kimi kendini konuşur, iyi pazarlar kendini tabir yerindeyse, tırnak içinde. Kimisi de sussuz, sessiz, işte neyse, suskun ve sessiz olarak yaşar. Ama burada bir güvencemiz daha var. Kullar bunu er ya da geç anlayabilir ama Allah her şeyin hakkıyla bilenidir. O noktada da gönlümüz ferahtır. Bence doğrusunu yapıp işi biraz da zamana bırakmakta yarar var. Fakat ara sıra da öksürmek gerekir. Şöyle, tümüyle suskunluk da iyi değil. Yani burada olduğunuzu da ifade etmeniz lazım. Kendinizi de küçük küçük de olsa bir şeylerle göstermeniz. Bu eserinizle olur, sözünüzle olur, sesinizle olur, işinizle olur. Ne bileyim, hatta bazen bir bakış bile binlerce sözden daha etkili olabilir.
1: Hocam öyle konuşuyorsunuz ki sorularım çoğalıyor, çoğaldıkça çoğalıyor. Evet. Kısaca cevaplamanızı istirham ederim çünkü zamanımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz.
0: Tabii ki.
1: Sözün israfı var mıdır?
0: Evet, sözün israfı var. Gerekmeyen yerde gereksiz konuşmak israftır. Hem de tam büyük bir israftır. Çünkü onun dönüşü de yok. Şöyle bir söz hatırlıyorum Azerbaycan Türkçesinden. Zihnimde kaldığı kadarıyla söyleyeyim.
1: Buyurun hocam.
0: O hansı kuştur diyor. Uyasından bir merte çıktı, kayda bilmedi. Yani bir bilmece gibi. Belki eksik söylediysem hoş görsün.
1: Hangi bilmece. Bir kuştur? Yuvasından bir çıktı, geri dönmedi.
0: Bir defa çıktı, bir daha geri dönemedi. Cevap söz.
1: Söz.
0: Söz yani. Öyle bir kuş ki bu, yuvasından bir defa çıktı mı geri dönüşü yok. Bu yaydan çıkan ok gibidir söz.
1: Çok doğrudur.
0: Bu okun kimi yaralayacağı, kimi öldüreceği bilinmez. O bakımdan yaydan oku fırlatırken, yani ağzımızdan sözü çıkarırken çok temkinli, dikkatli olmak lazım. Bir de kararında ve kıvamınca konuşmak.
1: Doz önemli.
0: Evet.
1: Susmakta da doz önemli, aynen, konuşmakta da doz önemli.
0: Her ikisinde de ölçü, denge esastır. Ne fazla konuşmaya çok gerek var, ne de tümüyle çok suskun kalmak da iyi değildir. Eğer bütün şartlar konuşmanızı gerektirdiği halde siz susuyorsanız, bu korkaklıktır. Ama her şey sizin susmanızı gerektirdiği halde siz hala konuşuyorsanız, bu da ahmaklıktır.
1: Doğrudur hocam. Konuşma sanatı ifadesi daha çok bana göre gençlerin daha çok dikkatini çektiğini düşünüyorum. Neden? Özellikle yeni yeni hayata atılmaya hazırlananlar, kariyerinin başında olanlar bilincindeyse konuşmanın önemi konusunda mutlaka dikkatli dinliyorlardır. Birkaç tavsiyeniz olabilir mi? Güzel konuşmak için, anlamlı konuşmak için, sade konuşmak için, derin konuşmak için en basit tavsiyeleriniz ne olur?
0: Evet, gençlerimize bu noktada elbette bunca yıllık deneyimlerimizle bazı tavsiyelerimiz olabilir. İyi konuşmak istiyorlarsa etkili konuşmak, nitelikli konuşmak ama daha önemlisi doğru konuşmak istiyorlarsa önce susmayı öğrensinler. Yani dinlemeyi öğrensinler.
1: İş susmaktan başlar.
0: Oradan başlar. Dinlemek konuşmanın öncülüdür. Konuşmak ardıldır. Şöyle ki çocuksunuz veya gençsiniz veya işte ergensiniz neyse henüz kendinizi yetişkin hissetmiyorsunuz. O halde önce tecrübeli olan, bilgili olan insanları dinlemeyi öğrenin. Yani onların sohbetlerinde gidin can kulağıyla dinleyin.
1: Hocam yazmanın bir kuralı vardı.
0: Evet.
1: 1000 kere oku, 1 kere yaz.
0: Evet.
1: Konuşmada da aynısını söyleyebilir miyiz?
0: Çok rahat söyleyebilirim.
1: 1000 kere dinle,
0: evet.
1: 1 kere konuş.
0: Evet, çünkü hani şöyle de klasik bir ifade vardır. 2 kulak 1 ağız vermiş Allah. 2 dinle 1 söyle en azından. Hiç olmazsa. Bu birinci tavsiyem. İkincisi, etkili ve doğru konuşmak istiyor musunuz gerçekten? Mutlaka çok kitap okumanızı tavsiye ederim. Çünkü söz varlığı, söz hazineniz sağlıklı değilse, yeterince dolu değilse heybeniz, neyi siz karşı tarafa aktaracaksınız? Kovanın dibini tuttuk. Kovanın da dolması lazım, taşması lazım. Bugünkü nesiller bu kitap okuma işinden uzaklaştığı için sadece tırnak içinde sokakta, efendim, parkta, bahçede veya sosyal medyada duyduğu sınırlı sayıda sözcükle kendini ifade etmeye çalışıyor ki buradan iyi bir konuşma çıkmaz. Üçüncü olarak mutlaka iyi ve güzel hatiplerimiz var bizim. Çok güzel konuşan, böyle takır takır konuşan, takılmadan aynen demeden, asalak ses ve sözleri kullanmadan akıcı konuşan hatipleri dinlemeliler.
1: Usta çırak ilişkisine önem vermesi gerekiyor.
0: Hiç şüphesiz. Çünkü konuşma bir süreç meselesidir. Bir anda olmaz. Usta konuşmacılar bazen yıllarını bu işe vererek ekranlarda kendilerini gösteriyorlar. Bu kazanılmış deneyimleri onlar da çabucak aktarabilmeliler kendilerine. Yani o usta çırak eğitimi gerçekten çok çok değerli diye düşünüyorum. Bu üç tavsiyeyi bile tutsalar gençler, ben eminim çok rahat akıcı konuşabilen bir bireye dönüşebilirler.
1: Hocam gönlünüze bereket, ağzınıza sağlık. Sağ vedalaşmadan önce eklemek istedikleriniz var mı?
0: Evet, sonuç olarak tabii biz insanız, hem konuşacağız hem dinleyeceğiz, yerine göre susacağız. Ama kaybetmememiz gereken bir şey var, insanların gönlünden düşmemek lazım.
1: Çok önemli.
0: Evet.
1: İnsanların yani, gönlünden düşmemek lazım.
0: Kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden, insana değer vererek hayatımızı sürdürmeliyiz. Bu mekanik ekran ilişkileri yerine doğal ve canlı akran ilişkilerine ağırlık vererek hayatımızı sürdürelim. Etrafımızda bizi seven, bizi sayan, bize değer veren ne kadar çok insan varsa bizim değer verdiğimiz, saydığımız, sevdiğimiz insan sayısı onlardan da çok olmalı. Biz herkesi sevelim ki herkes de bizi sevsin diyerek esenlikler diliyor değerli dinleyicilerimize. Sağlık ve huzur dileklerimi iletiyorum.
1: Çok sağ olun hocam. İnsanların gönlünden düşmemek lazım ifadesiyle tamamlıyoruz. Bu sözü siz söyleyince aklıma bir şiir geldi. Yazarını hatırlamıyorum. İncitmesen ahbabını incinmesin senden bu alemi fani de zarafet budur işte. Değerli paylaşımları için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bu hafta Bir Konu Bir Konuk programında değerli hocamız konuşma sanatı, yazma sanatı, susma sanatı gibi kitapların yazarı, aynı zamanda Kırşehir AH Evran Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ertuğrul Yaman ile güzel sözün gücünü, konuşmanın inceliğini ve dilin sorumluluğunu konuştuk. Bir Konu Bir Konuk'ta önümüzdeki haftalarda da farklı konularla hayata dair konuları konuşmaya devam edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Alişir Davidov, yayın ekibimizle birlikte sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bir konu, bir konuk.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Balıkesir 19-34, Bilecik 18-33, Bursa 19-35, Çanakkale 22-35, Edirne 20-36, İstanbul 21-31, Kırklareli 20-35, Kocaeli 21-32, Sakarya 19-32, Tekirdağ 20-30, Yalova 21-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 16-31, Aydın 22-39, Denizli 23-37, Kütahya 15-31, İzmir 24-36, Manisa 23-38, Muğla 19-37, Uşak 16-32 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu. Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 25-38, Antalya 26-37, Burdur 18-35, Hatay 24-35, Isparta 19-33, Kahramanmaraş 23-39, Mersin 27-34, Osmaniye 23-37 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 17-33, Ankara 16-31, Çankırı 15-34, Eskişehir 16-33, Karaman 17-32, Kayseri 15-30, Kırıkkale 17-32, Kırşehir 15-32, Konya 19-33, Nevşehir 16-29, Niğde 15-31, Sivas 12-28, Yozgat 14-28 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 17-31, Bolu 14-30, Düzce 17-32, Karabük 15-33, Kastamonu 13-30, Zonguldak 19-27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz ve Amasya çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 18-33, Artvin 16-25, Bayburt 10-24, Çorum 15-30, Giresun 22-28, Gümüşhane 12-26, Ordu 21-27, Rize 20-28, Samsun 21-28, Sinop 21-30, Tokat 17-31, Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçecek. Ağrı 12-29, Ardahan 9-22, Bingöl 17-32, Bitlis 13-28, Elazığ 16-34, Erzincan 15-29, Erzurum 10-25, Hakkari 19-33, Iğdır 21-34, Kars 10-25, Malatya 18-33, Muş 16-32, Tunceli 16-34, Şırnak 23-35, Van 15-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 25-38, Batman 18-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 22-38, Kilis 22-40, Mardin 25-36, Şanlıurfa 26-38, Siirt 22-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda batı ve güneybatıdan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla sosyal hesabından yaptığı paylaşımda küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiği bir dönemde olduklarını belirtti. Duran, dünyanın neresinde olursa olsun zulmü uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Mümişoğlu, 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz, dedi. Türkiye ile Suriye arasında madencilikte stratejik ortaklık geliştirilmesine ilişkin fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Gökbaşkanı Erol Özvar, COP31'i ülkemizdeki 208 üniversitenin bilimsel birikiminin yanı sıra uluslararası akademik çevrelerinde katkı sunduğu güçlü bir bilim ve işbirliği platformuna dönüştürmek istiyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'de işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalışla %7,9 oldu. Türkiye genelinde Temmuz ayında yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %92, uzun yıllar ortalamasına göre %18 arttı. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerine düzenlediği baskınlarda, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Ve son olarak spor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımını ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pejak yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 25 ve 43. kilometrelerinde asfalt satıyı kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ve 18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan

cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 20 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 21 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Giresun'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 22 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfi Diyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibimizle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Keşfi Diyar programında bu hafta Karadeniz bölgesinin doğu bölümünde yer alan zümrüt yeşili yaylaları, gür ormanları, tertemiz havası ve damakları şenlendiren lezzetleriyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden birisi Rize ilimizi tanıtacağız. Tarihi hakkında yeterli bilgilere ulaşılamayan Rize, 1204 yılında Trabzon İmparatorluğu'na bağlanmış, 1470'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. 18. ve daha sonraki yüzyıllarda yazılmış kaynaklarda Rize'de derebeylik yapmış Tuzcuoğulları ailesinden bahsedilmektedir. Rize, 19. yüzyılın ikinci yarısında Batum'un Ruslara bırakılmasının ardından Trabzon vilayetine bağlı Lazistan Sancağı'nın merkezi olmuş, Cumhuriyet döneminde ise il merkezi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 2 yıl süren Rus işgalinin ardından özellikle çay ekiminin yaygınlaşmasıyla önemli bir gelişme göstermiştir. Rize ilinin adıyla ilgili olarak değişik görüşler bulunuyor. Yunanca pirinç anlamına gelen risos, Rumca'da rıza olarak dağ eteği anlamında kullanılmıştır. Ayrıca Erzincan'ın Sakalar dönemindeki Eriza olan adanın başındaki el sesinin düşmesiyle adaş olarak Rize içinde kullanıldığı ifade edilmektedir. Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Rize, batısında Trabzon, doğusunda Artvin, güneyinde Erzurum, güneybatısında Bayburt illeriyle komşudur. Kaçkar Dağları ile çevrili olan Rize, İstanbul'a 1147, Ankara'ya 820, Trabzon'a 79 kilometre mesafededir. Oldukça engebeli ve dağınık bir arazi yapısına sahip olan Rize'nin kıyı şeridinin uzunluğu ise yaklaşık 80 kilometredir. Kıyı şeridinde falezler ve taraçalar bulunur. Karadeniz'e sahili olan Rize'nin toplam yüz ölçümü 3920 kilometre olup, 2023 verilerine göre nüfusu 350.506 kişidir. Plaka kodu 53 olan Rize'nin merkez başta olmak üzere Çayeli, Ardeşen, Pazar, Güneysu, Fındıklı, İkizdere, Çamlıhemşin, Hemşin, Dere Pazarı, İyidere ve Kalkandere olmak üzere 12 ilçesi bulunuyor. Nüfus yoğunluğu bakımından Rize merkez en kalabalık ilçeyken Hemşin nüfusun en az olduğu ilçedir. Karadeniz turlarının uğrak noktalarından biri olarak bahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize, özellikle yayla turizmiyle potansiyelini her geçen gün daha da artırıyor. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili olma özelliğini taşıyan Rize'nin havası ılıktır. Yaz mevsiminde aşırı sıcaklardan bunaldığınızda Rize'nin yaylaları eşsiz havasıyla ferahlamak isteyenleri ağırlıyor. Her mevsim bol miktarda yağış aldığı için toprakları gür ormanlarla kaplıdır. %48'e yakın kısmı fundalık ve ormanlık olan Rize'de yeşilin bütün tonlarını bir arada görebilirsiniz. Kestane, kayın, kızılağaç, defne, çınar, dişbudak ve gürgen Rize'de yer alan ağaçlar arasındadır. Yükselti arttıkça ladin, köknar ve karaçam ağaçları kendini gösterir. Türkiye ormanlarının %25'ine sahip olan Rize, adeta bir oksijen deposudur. Rize'de yıllık yağışın fazla olması, nem miktarının fazlalığı ve güneşli gün sayısının az olmasıyla tarım alanlarının neredeyse %90'ını çay tarlaları oluşturur. Türkiye'nin çay ihtiyacını tek başına karşılıyor. Rize'de yıllık yağışın fazla olması, nem miktarının fazlalığı ve güneşli gün sayısının az olmasıyla tarım alanlarının neredeyse %90'ını çay tarlaları oluşturur. Türkiye'nin çay ihtiyacını tek başına karşılayan Rize'de

0: Rize'de çaydan sonra en fazla yetiştirilen ürün fındıktır. Son yıllarda kivi yetiştiriciliğinde de önemli gelişme kaydedilen Rize'de mısır, fasulye ve patates de yetiştirilir. Rize toprakları fazla engebeli olduğu için tarım araçlarının kullanımı için elverişli değildir. Elma, mandalina en çok yetiştirilen meyvelerdir. Balıkçılık ve orman ürünlerinin de Rize ekonomisine katkısı oldukça fazladır. Rize nüfusunun yaklaşık %70'i tarımla uğraşır. Yayla ve platolarda hayvancılık yapılmakla birlikte arıcılık da oldukça gelişmiştir. Özellikle İkizdere'nin anzer balı meşhurdur ve çok değerlidir. Rize kıyılarında balıkçılık ana geçim kaynaklarından biridir. Hamsi, kefal, palamut, istavrit, mezgit, lüfer, kırlangıç bol bulunan balıklardır. Rize balık üretiminde Ordu, Trabzon ve İstanbul'dan sonra 4. sırada yer alıyor. Rize'de sanayi çay üreten fabrikalara dayalıdır. Kereste, döküm ve un fabrikaları da çoğunluktadır. Şehirdeki tek devlet üniversitesi de Rize Üniversitesi, yeni adıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'dir.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: El değmemiş doğası, birbirinden güzel yaylaları ve tarihi yapılarıyla Rize Doğu Karadeniz'in incisidir. Yeşilin her tonunu barındıran Rize yaylaları arasında Ayder Yaylası, Ovit Yaylası, Pokut Yaylası, Anzer Yaylası, Gito Yaylası ve Elevit Yaylası öne çıkar. Rize doğa sporları bakımından da oldukça elverişlidir. Rafting için en uygun yerlerden biri olan Fırtına Deresi'nin azgın sularına karşı kürek sallayabilir, adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz. Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan zipline'la Ayder Yaylası'nın tüm güzelliğini bir de havadan görebilirsiniz. Farklı zorluklardaki parkurlarıyla trekking Rize'de doğa severlerin en çok tercih ettikleri aktivitelerdendir. Türkiye'nin en yüksek 4. dağı olan Kaçkar Dağı, dağcılık sporuna gönül verenler için önemli bir tırmanış alanıdır. Yeşillikler içindeki doğası ve birbirinden güzel yaylalarıyla ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Rize'de tipik Karadeniz iklimi hakimdir. İlde yaz mevsimi ılık geçerken kış ve bahar ayları oldukça yağışlıdır. Yılın yarısı yağışlı olan Rize en çok yağış alan ilimizdir. Kıyıdan uzaklaştıkça sıcaklık düşer, iklim sertleşmeye başlar. Kafkas dağları ise ili soğuk kuzey rüzgarlarından korur. Yaz döneminde bile her an yağmur yağabilen Rize'ye giderken şemsiyenizi, yağmurluğunuzu ve yağmur botlarınızı yanınıza almayı unutmayın. Eğer yaylaları gezmeyi planlıyorsanız, sıcaklık merkezden çok daha düşük olduğu için yaz aylarında bile yanınızda mutlaka kalın giysiler bulundurun.

Akdeniz'e, binbir renkteki ormanları, masmavi denizi, dik yamaçlı vadileri, coşkun akan dereleri, buzul gölleri, yemyeşil yaylaları, renkli insanları, tarihi köprü ve kaleleriyle eşsiz bir şehrimiz. Gezilecek yerlerle ilgili daha detaylı bilgilere geçmeden önce bir Rize türküsüyle programımız devam ediyor.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Muhteşem doğası, birbirinden lezzetli yemekleriyle ve sıcakkanlı insanlarıyla Doğu Karadeniz'in incisi Rize ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında bulunan Kaçkar Dağları Milli Parkı, Çamlıhemşin'in merkezine 16 kilometre mesafededir. 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Park ilan edilen Kaçkar Dağları Milli Parkı, 51.500 hektarlık bir alandan oluşuyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde 9 köy, 33 yayla bulunmaktadır. 3 doruk, göller ve Kaçkar Dağları'ndan oluşan Milli Park, batısındaki Fırtına Deresi ve doğusundaki Hemşin Deresi ile oldukça zengin bir floraya sahip. Kaçkar Dağları Milli Parkı, 756 bitki çeşidiyle birlikte 149 omurgasız ve 178 omurgalı hayvan türünü barındırır. Milli Park içinde bulunan Fırtına Vadisi ve Palovit Vadisi'nin içerdiği ormanlar hem bölgenin hem de ülkemizin el değmemiş birkaç ormanlarından biri olma özelliğini taşıyor. Bu nedenle park alanında ayı, kurt, tilki, domuz, geyik, yaban keçisi, çakal ve sansar gibi yaban hayvanları da mevcuttur. Park alanında ayrıca buzullar, buzul vadileri, buzul gölleri ve morenler bulunur. Ülkemizin en önemli ekosistemine sahip olan Milli Park'ta Fırtına Deresi, Zil Kalesi ve dünyaca üne sahip olan Ayder Yaylası yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Doğanın tüm güzelliklerini ev sahipliği yapan park sınırları içinde rafting, trekking, dağcılık ve heliski aktiviteleri yapılmaktadır. Rize'nin İkizdere ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Anzer Yaylası, bitki örtüsüyle ve sahip olduğu doğal güzelliğiyle sadece Rize'nin değil, aynı zamanda ülkemizin de en önemli coğrafi alanlarından biridir. 1991 yılında turizm bölgesi ilan edilen Anzer Yaylası, balıyla ünlüdür. Sadece Anzer Yaylası'nda yetiştirilen endemik çiçeklerin polenlerinden elde edilen Anzer balı, dünyanın en pahalı ballar arasında gösteriliyor. Yazın binbir renkte çiçek ve bitkilerin süslediği Anzer Yaylası, kışın sarı ve kırmızı ağırlıklı renklere bürünmektedir. Doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık için bölgenin en cezbedici yerlerinden biri olan Anzer Yaylası'nda yamaç paraşütü ve rafting de yapılmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Rize'nin muhteşem doğasını gözler önüne seren Anzer Yaylası'nı mutlaka görmenizi ve doğayla iç içe zaman geçirmenizi tavsiye ederiz. Ayder Yaylası Rize'ye 69 kilometre, Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre mesafededir. Bol oksijene sahip havası, rengarenk çiçek ve bitki türüyle kaplı muhteşem doğasıyla ünlü olan Ayder Yaylası, Doğu Karadeniz'in ve ülkemizin en güzel yaylası olarak gösterilmektedir. Baştan sona, ladin ve kayın ağaçlarına rastlayabileceğiniz Ayder Yaylası, 1987 yılında önce turizm merkezi ilan edilmiş, 1994 yılında ise Bakanlar Kurulu tarafından Milli Park olarak kabul edilerek koruma altına alınmış. Doğu Karadeniz'in en fazla ziyaret edilen yaylası olan Ayder Yaylası, etkileyici güzelliğinin yanı sıra kaplıcalarıyla da ünlüdür. Yayladaki şifalı sular, sinir sistemi, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, cilt ve romatizmal hastalıklara iyi gelmektedir. Yılın her mevsimi ayrı bir güzellik sunan, doğayla bütünleşeceğiniz Ayder Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Rize'nin merkezinde bulunan Rize Kalesi, şehrin en önemli tarihi eserlerinden biridir. Hem şehir merkezinde bulunması hem de ulaşımın kolay olmasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı başarmış. Rize Kalesi, iç kale, aşağı kale ve surlardan oluşmakta. İç kale ve surlar günümüze ulaşmış olsa da aşağı kale hemen hemen yok olmuş. Kale ve surların yükseklikleri yaklaşık 20 santimetre ile 2 metre arasında değişiyor. Duvarların yapımında Horasan harcı ve yontma taşı kullanılmış.
Cenevizliler tarafından kullanıldığı bilinen iç kale bölümü zamanla harap olsa da Bizans İmparatorluğu tarafından yeniden yapılmıştır. Görkemli yapısıyla şehre tepeden bakan Rize Kalesi'nde muhteşem bir Rize manzarası sizi bekliyor sevgili dinleyicilerimiz.

Çamlıhemşin ilçe merkezinin 15 kilometre güneyindeki Zil Kalesi, Fırtına Deresi'nin batı yamaçlarında kurulmuş. Sarp kaya kütlesi üzerine inşa edilen Zil Kalesi, dere yatağından 100 metre, denizdense 750 metre yüksekliktedir. Tam olarak yapıldığı tarih bilinmemekle birlikte 14. asırda inşa edildiği tahmin ediliyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğundan önemi büyük. Kalenin uzaktan görüntüsü de sanki havada asılıymış izlenimi veriyor. Bölgenin en dikkat çekici tarihi eserlerinden olan Zil Kalesi, Varoş Kalesi, Çiha ve Kız Kalesi gibi hem bölgenin hem de Bayburt'a kadar ulaşan kervan yolunun güvenliğini sağlamak için kurulmuş. Bölgenin Osmanlı tarafından fethedilmesinin ardından Zil Kalesi güvenlik amacıyla kullanılmaya devam etmiş ve kaleyi zil olarak anılmış. Kale 13. yüzyılda Trabzon İmparatorluğu döneminde Komnenoslar tarafından yapılmış. Birinci derece arkeolojik sit alanı içinde bulunan Zil Kalesi, iç kale, dış ve orta surlardan oluşmakta. Kalenin dış kısmına kuzeybatı yönünde bulunan bir patika yardımıyla ulaşılıyor. Kapıdan girdikten sonra terastan orta surların olduğu seviyeye ulaşılmakta. İkinci kapıdan geçildiğinde kalenin içine girilebiliyor. Orta kalenin içinde muhafız binası, şapel ve başkule var. Duvarlar üzerinde kemerli pencereler, diğer yönde ise mangal delikleri yer alıyor. Rize Kalesi'nden sonra bölgedeki en yüksek kale olan Zil Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin Doğu Karadeniz'de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında gelmektedir. İhtişamlı görüntüsüyle uzak noktalardan bile kendini gösteren kalenin içi, yılın farklı zamanlarında konser etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Denizden 750 metre yükseklikte bulunan kaleden aşağı bakıldığı zaman Fırtına Deresi'nin bile çok ufak göründüğünü söyleyebiliriz. Rize'de görülmesi gereken en önemli tarihi eserlerden biri olan Şenyuva Köprüsü, 1696 yılında inşa edilmiştir. Fırtına Deresi üzerinde kurulan köprü, bölgenin en eski köprüsü olarak biliniyor. Dere seviyesinden yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan köprünün uzunluğu 40 metredir. Çamlıhemşin ilçesine 7 kilometre mesafede bulunan Şenyuva Köprüsü, Karadeniz'in iklim şartlarına uygun olarak tasarlanmış. Eski adı Çinçiva olarak bilinen Şenyuva Köprüsü, tek gözlü ve yuvarlak kemerli olarak inşa edilmiş. Köprünün kemer kısmının yapımında düzgün kesme taş kullanılırken, ayaklarının yapımında molos taş kullanılmış. Şenyuva Köprüsü, Fırtına Deresi'nin üzerinde, Çamlıhemşin'in doğasının içerisinde, Karadeniz turunun en güzel noktalarından biridir. Çamlıhemşin ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Palovit Şelalesi, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor. Palovit'in Hemşince'de bir diğer adı Sisli Vadi'dir. Rize'nin en yüksek debisine sahip şelalelerinden biri olan Palovit Şelalesi 15 metre yükseklikten dökülmekte. Yaz aylarında yolu Rize'ye düşenler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen şelale muhteşem bir doğaya sahip. Yemyeşil ağaçlar ve dik kayalıklar arasından dökülen yüksek debili su görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gür ve bakir orman içinde bulunan Palovit Şelalesi güçlü yatağına rağmen gölet oluşturamamış. Palovit Deresi'nden akan sular şelale yaptıktan sonra Meşe Deresi ile birleşerek Fırtına Deresi'ne katılmaktadır. Şelaleye Çat Köyü yönünden Zil Kalesi'ni geçtikten sonra yürüme mesafesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Fırtına Vadisi'nde 2000'in üzerinde farklı, 400'ün üzerinde endemik bitki türü vardır. Başlangıç noktası Çamlıhemşin ilçesine 19 kilometre mesafede bulunan Ayder Yaylası olan Fırtına Deresi, Ardeşen'in 2 kilometre batısında denize dökülüyor. Kaçkar Dağları'nın kuzey yamaçlarına kadar uzanan Fırtına Deresi, yemyeşil ormanlar arasında bulunuyor. Karadeniz kıyı çizgisinden ilerleyen ve toplam uzunluğu 57 kilometre olan Fırtına Deresi, yerli halk tarafından büyük dere olarak da anılıyor. Doğa yürüyüşü ve bitki gözlemciliği yapanların uğrak noktası olan Fırtına Deresi, ülkemizdeki en önemli rafting parkuruna da ev sahipliği yapmaktadır. Parkur yaklaşık 23 kilometre uzunluğundadır. Dünyanın birçok yerinden rafting tutkunları Fırtına Deresi'ne akın eder. Derede yapılan raftingin zorluğu suyun debisine göre de değişiklik gösteriyor.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Pokut Yaylası, denizden 2050 metre yüksekliktedir. Çamlıhemşin'e yakınmış gibi görünse de engebeli yolu yüzünden yolculuk yaklaşık 1,5-2 saat sürmekte. Pokut Yaylası'nın adı Ermenice'den gelmekte olup anlamı rüzgarlı vadidir. Yerleşim tarihi ise net bilinmemekle birlikte 200 yıl öncesine kadar gittiği tahmin ediliyor. Pokut Yaylası küçük bir yayladır. Kaçkar Dağları'nın en iyi terası olarak anılan Pokut Yaylası, eşsiz manzarası ve muhteşem doğasıyla Karadeniz'in en güzel yerlerinden biridir. Güneşin doğuşu ve batışıyla ünlü olan Pokut Yaylası'nda sisin oluşturduğu bulut denizi görülmeye değer sevgili dinleyicilerimiz. Gito Yaylası Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alsa da daha çok Hemşin ilçesine yakınlığıyla bilinir. Çamlıhemşin ilçesine 33 kilometre ve Hemşin ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Gito Yaylası, Karadeniz'in eşsiz güzelliğine sahip bakir yaylalarından biridir. Karadeniz'den yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Gito Yaylası'na giden yolların bozuk olması ulaşım oldukça zorlamaktadır. Fotoğraf sanatçılarının, dağcıların ve doğa yürüyüşü yapanların oldukça ilgi gösterdiği Gito Yaylası, dinlenmek ve yeşillikler içerisinde huzur bulmak için en güzel yerlerden biridir. Pileki Mağarası bölge halkı tarafından M.Ö. 2300 yıllarından itibaren ekmek pişirmek için kullanılan Pileki taşının çıkarıldığı insan eliyle yapılmış bir mağaradır. Rize İyidere'de bulunan çok sayıda mağara arasında en büyük olanıdır. Pileki Mağarası'nda M.Ö. 2300'lü yıllardan M.Ö. 1970'lere kadar Pileki taşı çıkarılmış. Günümüzde değişen teknolojiyle taş artık çıkarılmıyor. Turistik bir yer olarak yoğun ilgi gören İyidere'deki Pileki Mağarası'nın içinde birçok tünel, tünellerin sonunda boşluklar, kuyular ve göller yer alır. Mavi ile yeşilin birbirine karıştığı doğal güzellik, manzara ve mağara için Pileki Mağarası'nı ziyaret edebilirsiniz. Günümüzde aydınlatılarak ve düzenlemeler yapılarak ziyarete açılan mağaranın ana maddesi olan Pileki taşı nedir diye soracak olursanız, bu taşın özel bir madde olduğunu ve Karadeniz mutfağının olmazsa olmaz bir mutfak gereci olduğunu söyleyebiliriz. Taşın nasıl kullanıldığına gelecek olursak, Pileki işlenerek yuvarlak ve içi boşaltılmış bir çanak haline getiriliyor. Önce sacaya ile ateşin üzerinde ısıtılıyor, daha sonra lahana ya da muz yaprağı ile kaplanıyor ve hamsi veya mısır ekmeğinin arasına konuyor. Sacayağından alınarak üst kısmı saçla kaplanıyor ve kızgın külün içine gömülüyor. Üzerine tekrar ateş yakılarak arasında kalan malzemenin pişmesi sağlanıyor. Malzemesi özel olan bu taş çok uzun zaman boyunca kazılıp çıkarıldığı için günümüzde güzelliğiyle büyüleyici bir atmosfer olan Pileki Mağarası'nı oluşturmuş. Pileki halk arasında kullanımı doğrultusunda ekmek taşı olarak da biliniyor. Lezzetli ekmek yapmak için taşı oyarak mağaraya dönüştüren bir halktan bahsediyorsak, buradan yemek yemeden dönmek olmaz. Kendini has mutfağıyla birçok lezzet sunan Karadeniz yemeklerine geçmeden önce yine bir Rize türküsüyle buluşturuyoruz sizleri.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Yemyeşil doğasıyla önce gözünüzü doyuran Rize, birbirinden lezzetli yemekleriyle mide ziyafet yaşayacağınız şehirlerden biridir. Sebze yemeğinden et yemeğine, salatasından tatlısına kadar Karadeniz mutfağının baş döndüren yemeklerini deneyebileceğiniz Rize'de balıkçılık oldukça gelişmiştir. Bu nedenle balık, sofraların olmazsa olmazlar arasında geliyor. Özellikle hamsi, Trabzon gibi Rize'de de en fazla tüketilen deniz ürünüdür. Rize'ye geldiğinizde denemeniz önerilen ilk lezzet hamsili pilavdır. Hamsi ekmeği olarak da bilinen hamsi koli, Rize'nin yöresel yemeklerinden biridir. Köfteye benzeyen hamsi çığırtması ve hamsi çorbası, Rize sofralarını süsleyen yemekler arasındadır. Rize denince akla gelen bir diğer lezzet ise kara lahanadır. Oldukça faydalı olan kara lahana çorbası, kara lahana dolması ve kavurması, Rize'de deneyebileceğiniz yemeklerdendir. Rize'nin Çayeli ilçesinin meşhur etli kuru fasulyesi yemeden dönmemeniz gereken bir yemektir. Turşu kavurması, Rize pidesi, Rize simidi, mısır ekmeği öne çıkan lezzetlerdendir. Enişte lokumu, pekmezli kabak tatlısı, siyah üzüm suyundan yapılan ve kara üzüm muhallebisi denilen pepe çura ve laz böreği de Rize'nin severek tüketilen tatlılarıdır. Muhlama, tereyağı ve Rize çayı ise sabah kahvaltılarının vazgeçilmezidir. Rize'den alışveriş yapmak isteyenler için ilk seçenek hiç şüphesiz ki çaydır. Ülkemizin çay üretiminin neredeyse tamamını karşılayan Rize'den çay almadan dönmemelisiniz. Siyah, yeşil, beyaz ve organik birçok çeşidi bulunan Rize çayları arasında seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Rize'ye yolunuz düştüğünüzde almanız tavsiye edilen bir diğer yöresel ürün anzer balıdır. Sadece anzer yaylasında yetişen endemik çiçeklerin polenlerinden üretilen anzer balı dünyaca meşhurdur ve oldukça sağlıklıdır. Doğal antibiyotik olarak bilinen anzer balı dışında bir diğer bal çeşidi Ayder Karakovan balıdır. %100 doğal olan Ayder Karakovan balı da birçok derde şifa veren bir baldır. Rize fındığı, mısır ekmeği, mısır unu, kara üzüm pekmezi, yayla peyniri de Rize'de bulabileceğiniz diğer yiyecekler arasındadır. Rize'de ayrıca kendi ipliğinden dokuma tezgahlarında üretilen meşhur Rize bezinden yapılan kıyafetler, masa örtüleri ve eşarplara mutlaka göz atın. Hemşinli kadınların el emeği göz nuru ürettikleri hemşin çorabı ve hemşin puşisi Rize'den satın alabileceğiniz özel hediyelikler arasındadır. Hasır sepet, maket toka, kemençe, şimşir kaşık da Rize'ye özgü eşyalardır. Rize'ye yılın hangi döneminde giderseniz gidin, şehirde mutlaka bir etkinliğe denk gelmeniz mümkün. Rize seyahatiniz öncesinde şehirde düzenlenen festival ve etkinlik bilgilerini güncel haliyle inceleyin sevgili dinleyicilerimiz. Her yıl Ocak ayında düzenlenen Ayder Kardan Adam Şenliği'ne katılabilir, karın üzerinde horon oynayarak eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz. Mayıs ayı Rize'de çay hasadının en verimli olduğu aydır. Mayıs ayında Rize'ye giderseniz çay toplayan kadınlarla sohbet edebilir, onlara yardımcı olabilirsiniz. Geleneksel olarak Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali boğa güreşi gösterilerine sahne oluyor. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen festival Haziran ayında Ayder Yaylası'nda düzenleniyor. Her yıl Temmuz ayının sonunda düzenlenen Rize Dağcılık ve Turizm Festivali'nde yurt içi ve yurt dışından dağcıların katılımıyla Türkiye'nin en yüksek 4. dağı olan Kaçkar Dağları'na tırmanış gerçekleştiriliyor. Rize'nin Ardeşen ilçesinde her sene yine Temmuz ayında düzenlenen Uluslararası Fırtına Rafting Şenliği'nde katılımcılar ücretsiz rafting yapma imkanı bulurken yöresel sanatçıların konserleriyle eğlence 2 gün boyunca kesintisiz devam ediyor. Ağustos ayında Rize'ye yolunuz düşerse Uluslararası Rize Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali'nde il kültürünü yakından tanıyabilir ve yine Ağustos ayında Rize'nin İkizdere ilçesinde yer alan Ovit Yaylası'nda düzenlenen Uluslararası Ovit Yayla Şenliği'nde Karadeniz türküleri eşliğinde keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, Rize'ye geldiğinizde Rize ve Zil Kalesi'ni görmeden,
Çay Çarşısı'nı gezmeden, Ayder'de ve İkizleri Ilıca'da Kaplıca'ya girmeden, Husar Yaylası'nda gün batımını izlemeden, Fırtına Deresi'nde rafting yapmadan, Kemer Köprülerini fotoğraflamadan, Kaçkarları ve Buzul Göllerini görmeden, Çayeli, İyidere ve Fındıklı'da denize girmeden, dünyaca ünlü Anzer balını tatmadan, Laz böreği yemeden, hamsi pilavı ve hamsili ekmek yemeden, Çayeli'nde kuru fasulye yemeden, Feretiko yani Rize Bez atölyelerini gezmeden, Rize çayı almadan ve çay bahçelerine uğramadan dönmeyin. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda Rize ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.